kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Ema Sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara Şanlıurfa yolcu uçağında bomba notu bulundu. Yolcular tahliye edildi. İhbar asılsız çıktı. Soma'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçüğü soruşturmasında gözaltındaki 9 kişi tutuklandı. Hakemler soruşturmasında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Fatma Betülkaya ve eşinin ana para hariç fon kazancını iade etme talebine savcılıktan izin çıktı. Kaya'nın 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığı ileri sürülüyor. İstanbul Ataşehir Belediyesi operasyonunda Başkan Vekili Murat Güneş dahil 5 kişi tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mehmet Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. Mersin'de Vahap Seçer dahil 3 belediye başkanı ile 47 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Uzayı silahlandırmanın yanlış olduğunu söyledi. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir ifadesini kullanan Erdoğan ayrıca SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı, kolektif savunma taahhütlerinin hayata geçirilmesi için derhal harekete geçilmesini kararlaştırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırında yer alan terörden temizlenen bölgeleri mayın ve patlayıcıdan arındırıyor. Yemen ordusu, Babül Mendeb Boğazı kıyısındaki liman kenti Muha'yı Husilerden geri aldıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, yakıt fiyatını yükselten artık Hürmüz değil, zira her gün rekor sayıda varil piyasaya sürülüyor, dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 29 Ekim'de erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy çarşamba günü İstanbul'da son yolculuğa uğurlanacak. 2026 Nobel Tıp Ödülü beyin hücrelerini ışıkla kontrol etmeye başaran Amerika'da ve Alman 3 bilim insanına verildi. 3 bilim insanı 1,2 milyon doları paylaştı. Bilim insanları 37 bin yapay zeka ajanının birlikte çalıştığı dev bir sanal biyoteknoloji şirketi kurdu. Bu sistem normalde yıllar sürecek laboratuvar araştırmalarını sadece birkaç güne indiriyor. Kedilerin gece görüş yeteneğinden ilham alarak yepyeni bir kamera teknolojisi geliştirildi. Bu teknoloji güvenlik sistemlerinin zifiri karanlıkta bile çok daha net görmesini sağlayacak. Hollandalı bir şirkete dünyanın ilk ticari uçan otomobili için üretim ve güvenlik izni verildi.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: deli gönlüne dur diyemeyenlerin radyo programı.
1: Doğan Canlı yayında.
0: Evet sevgili canım Türkiye'm ve beni memleket sınırları dışında dinleyenler. Hepinize saygı, sevgi ve güzelliklerle dönün. Bir gün diliyor ve hepinizi öpüyorum. Günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim. Tarihler 6 Ekim günlerden salı, haftanın ikinci iş gününün sabahında bir kez daha.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
7: Bitmeyen tatil isteği için tatil budur. Günün şarkısını sizin için.

herkese günaydın. Güzel bir gün. İşimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olması dileğiyle yeni güne yine beraber başlıyoruz. Birbirimizi aslında böyle motive etme derdiyle ben sabahları buradayım. Ben hani şey gibi düşünüyorum. Normalde siz böyle geçinemeyen, sürekli birbirini yiyen bir insan topluluğu olarak ben geliyorum burada ortalığı yatıştırmak için. Tamam, bakın siz kardeşsiniz, yapmayın böyle şeyler gibi bir yerden. Yani burada bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Bir de çoğu zaman da hissiyatım gerçekten yayında hep şey oluyor benim. Sanki böyle okuldaki işte lise dönemleri özellikle. Hatta böyle lise son, mezun olmaya da çok az kalmış, artık ayrılacağız. Dolayısıyla böyle arkadaşlarla da ay tövbe haşa, şimdi verdiğim örnekten kız başıma bir şey mi gelecek? Niye böyle dedim ben şimdi? Oluyor ya böyle şeyler. Ay geçen gün yayında şey, tövbe. He. Sanki böyle dersler boşmuş da biz inmişiz okulun bahçesinde böyle birkaç tane de sırayı almışız. Oradaki bankları birleştirmişiz, taşımışız, oradan öğretmen kızmış. Onları daha sonra yerine koyacaksınız diye bize oradan bağırmış. Ondan sonra biz böyle sevdiğimiz 6-7 arkadaş, belki 10 arkadaş toplanmışız, yayılmışız. Okulun hemen yanındaki o kırtasiyenin arkasındaki çiğ köfteciden dürüm almışız. Ayran almışız onlara böyle. Böyle kanki sende fazla nara içkisi var mı diye böyle orada muhabbet ediyormuşuz gibi. Daha önce senin hayal dünyana. Benim gerçekten hayal dünya. Neyse, dolayısıyla ben çok böyle hani güle oynaya geliyorum. İnşallah sizin de böyle keyfiniz yerinde olsun. Şimdi önce yoklamamızı alalım. Kimler kimler nerelerden dinliyor? Programın başında yoklama alıyoruz.

Bu yoklamaya dahil olmak için yapmanız gereken tek şey WhatsApp'tan mesaj yollamak. 0531 785 9080. WhatsApp'tan adınızı, sanınızı, nerede olduğunuzu yazın, okuyalım. Hadi.

Az önce bir mesaj gördüm de kayboldu şimdi. Ne anlatıyorsun be sabah sabah yazmış biri, aşk olsun. Ayılın diye, uyanın diye ben sizi böyle oyalıyorum aslında farkında olmadan. Öyle bir kendinize gelin, gözünüz açılsın diye. Fena mı ettim?

Haydi bakalım kimler kimler nerelerden dinliyormuş, hızlıca mesajlara göz atalım. Hatay Samandağ'dan merhaba demiş sevgili Mehmet. Adana'dan geldim, satış yapıyoruz burada demiş. Hadi kolay gelsin. Ankara ne zamandı Doğancan demiş Hüseyin abi. Bu cuma sabah yayınımı normal İstanbul'dan yapıyorum. Akşam 5 ile 7 arası Ankara'da. Hadi duyuralım artık nerede olacağımızı. Ankara'da bir yayınım olacak. Daha sonrasında da söyleşi etkinliğimiz var. Nerede peki? Merkez Ankara AVM'de buluşacağız. Bu cuma akşamı saat 17 ile 19 arası canlı yayın aracımın içinden Ankara'da Merkez Ankara AVM'nin önünde yayındayım. Sonra saat 8 dedim mi de içeride söyleşi yapacağız. Ankara'da son zamanlarda böyle üst üste güzel etkinliklerimiz oldu. Diğer şehirlerden hemen mesajlar geldi. Yapacağız, merak etmeyin, oralara da geleceğiz. Selçuk günaydın. Kızlarım Merve ve Defne ile okula giderken seni dinliyoruz. Ancan günaydın demiş. Hafta içi her sabah olduğu gibi yine buradayız demiş. Bursa'dan dinliyor sevgili Yusuf. Günaydın. Konya'dan Şeyma ve Latife. Günaydın. Ankara'dan Tolga selam. Ne bu? Annemin komik çocuğu. Yine bir kemoterapi gününde arabada seni dinliyoruz. Annem sana bayılıyor, çok sevgiler diye Ankara'dan Ebru yazmış. Anneciğime de selam söylersen sevinirim demiş. Züleyha Hanım, ay ne mutlu bana. Sizin adınıza daha çok sevindim çünkü zevk sahibi birisiniz ki demek ki beni seviyorsunuz. Sağ olun. Öpüyorum, güzel haberlerinizi de bekliyorum en yakın zamanda. Bahçeli Evler'den Bilal selamlar, günaydın. Ankara'dan Özlem, kahvaltı hazırlığı yaparken kulağım sende. Sen orada konuşurken sanki yanımdaymışsın gibi cevap veriyorum Doğan Can. Kah gülüyorum, kah kızıyorum yaşananlara, anlatılanlara demiş. Bana da sallıyor mu kız arada Özlem? Çayırova'dan Sinem günaydın. Ay pardon ya, Sinan. Sinan'ıma Sinem diyor oğlum. Evet, İstanbul'dan İlayda, Ümraniye'den Bağcılar'a giderken yayına senle başlıyorum. İşe vardığımda da bitmiş oluyor demiş. Oley. Monsieur, Ümraniye'den Bağcılar'a. Tabii sabah trafiği.

0: Ankara'dan günaydınlar. Seni dinlemeden işe başlayamıyorum diyen sevgili Ferhat en doğrusunu yapıyor. Selamlar, günaydın. Sisli ve soğuk bir Sarsburg'den selamlar diye Serpil yazmış. Almanya'dan dinliyor, selamlar. Okul yolunda oğlum Buğray'la her sabah yine sendeyiz. Gazi Osman Paşa'dan Hakan, günaydınlar. Bagayım. Sana ilk defa yazıyorum Doğan Can'ı yayınlar demiş Burak. Bugün eşim Nazlı'nın doğum günü, kutlayabilir misin? İyi ki doğum günün kutlu olsun Nazlı. Yeni yaşın mutlu olsun Nazlı. Neydi? Bir dilek tut. Aydın'a da bekliyoruz. Bir zahmet demiş Filiz. İnşallah. Selam, günaydın. Her daim kulağım tabii ki sende demiş Bursa'dan Sevim Hanım, selamlar. Sakarya'dan Eray. Bu saatte mesaj atınca okuyorsun. 8'den sonra müşteriler artınca arada kaynıyor demiş. Aşk olsun. Şu an az mı geldi gözüne müşteri? Al, yayın başladığından beri 4118 tane mesaj gelmiş. Eray'cığım, ölüyorum desen bu kadar adam koşar mı acaba? Ya yayının ortasından sonra tabii şey, telefon bağlantıları yoğunlukta olduğu için vaktin çoğu oraya ayrılmış oluyor. O yüzden tabii. Sancaktepe'den Kocaeli'ne giderken 8 yıldır kulağımız sende Doğan Can demiş Ahmet ve Yakup, eyvallah, günaydın. Belçika'dan yazmış Vicdan, sevgiler. Doğan Can, bir Ankara'dan geçerken beklerim, Düzce'de olacağım, görüşmek üzere demiş. Abi müsait değilim ya Yunus, inşallah. Sen geleydin Ankara'ya söyleşiye. He? Sapanca Gölü kıyısından İstanbul'a doğru devam yine radyoda sen, günaydın diyen sevgili Özgür bir de yoldan fotoğraf yollamış. Günaydınlar doktorum, ilaç gibisin, Kadıköy'den selamlar demiş Haydar. Ha, bana mı doktorum diyor yoksa kendi mi doktor acaba? Ha, yok, dün de şey yazmış bak. Günaydın öğretmenim, bize gülmeyi tekrar öğrettiğin için teşekkür. Evet, bu Ali abinin şakası demek ki. Tarsus'tan selamlar. Vallahi çok seviyoruz seni Doğan Can. Sabahları ters uyanmak vardır ya. Ha, işte onları düzeltiyorsun vallahi demiş. Aman efendim. Estağfurullah diyor ve kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların hemen akabinde de günün yayın konu başlığı ne, onu paylaşacağız ve üzerine türlü türlü sohbetler geliştireceğiz. Evet sevgili... Ay hadi kısa bir ara.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası...
3: Nerede başladı bu hikayede?

0: Yaşadıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Bu sigorta kasko var, kaybetmek yok.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Günaydın.
3: Yetişin. Komşular yetişin.
4: Günaydın Doğan
5: canım. Ah, kız bu anı bekliyormuş resmen. Etrafımızda vardır. Ya benim çok var da sizin de vardır muhtemelen. Böyle siyah nokta görünce dayanamayan, yani sadece kendisine değil başka insanların bile siyah noktasını sıkan sapıklar var ya. Ay ne olur dur, dayanamıyorum, şunu sıkayım mı ne olur ya.
6: Tanker şoförüyüm, tır kullanıyorum.
5: Ne tankeri peki bu, ne taşıyorsun?
6: Otogaz RPG.
3: Anam patlayacağız ya.
4: Günaydın.
3: Akşam halı sahada maç oynadık da sesim kısıldı.

0: nasıl be abi? Peşinden buzlu su içtim biraz.
1: O sesin o tipten çıktığını duyunca iyice yarılıyorum demiş. Doğum izni ne kadar kullanacaksın?
2: Doğum izni 4 aydı.
1: Vallahi ikinci doğumumda bana 2 ay vermişlerdi. Daha sonrasında ben bayağı sıkıntı oluyor yani. Dolayısıyla
2: yok,
1: sen
2: yok,
1: öncesinde konuşma.
2: Yok yok, 2 tane çeyrek veriyorlar.
1: Ciddi misin?
3: Doğancan günaydın.
4: Doğancanlı yayında.

0: 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam.
1: Süper FM. Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar, günaydın radyolarını yeni açanlara da. Sevgili dinleyicilerim, önce bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Bu sabah yayında hangi mesele etrafında toplanıyoruz? Şimdi konuştuğumuz birçok konu hepimizin tecrübe ettiği türlü türlü işte tatsız durumlar, işte türlü mücadelelerin neticesinde geldiği kafalar falanlar filanlar ya. Buradan yola çıkarak bugünün yayın konu başlığı "Bu saatten sonra" diye cümle başlıyor, devamı da sizden geliyor. Bu saatten sonra şunu yapmam, bu saatten sonra ben böyle biriyim, bu saatten sonra var ya bir daha bilmem ne yapana bilmem ne yapsınlar gibi. Paylaşabileceğiniz ne varsa günün yayın konu başlığı.
2: Azıcık ucundan.

0: Hadi 3-5 mesaj daha paylaşalım, ardından ilk telefon bağlantımızla muhabbete başlayalım karşılıklı sohbetimize. Bu saatten sonra falan filan aman duman.
1: 0212 368 62 12.
0: Radyonuzun sesi kısık, telefon doğrudan kulakta yayına bağlanın lütfen.

0: Ataşehir'den Kadıköy'e her sabah kulağımı sende diyen sevgili Sercan ve Elif günaydın. Belçika'dan sevgili Bayrampaşalı Gökhan günaydın. Selamlar. Ne bu? Uzun süredir kulağım sende Doğan Can günaydın diyen sevgili Melek günaydın. Doğan Can sayende kelime lügatım çoğaldı diye Almanya'dan Gönül yazmış. Senden öğrendiğim ve en sevdiğim kelime zırıltı. Bazen kızım Nesrin beni kızdırdığı zaman ona zırıltı diyorum. O da bana kızıyor demiş. Guten Morgen diyen sevgili Gönül günaydın. Kütahya'dan Ayşenur selamlar günaydın.
1: Ben sana yar, yar olayım.
0: Bence senin sohbetinde bu eski komşulukları andıran böyle tatlı bir muhabbet var. O yüzden kendini millet senden alamıyor demiş Deniz. Sonra bütün mahallede dedikodusunu da yayan aynı komşu ama değil mi? Ortalığı karıştıran, bire bin katan. Gece kim girdi kim çıktı gördün mü onun kızını geçen gün diyen komşu.
1: Sen

0: Zamanında Murat Başaran'da neydi ha valla. Eh, geçen gördüm o da yaşlanmış. Eh, nesin anam nesin. Alo. Teşekkürler. Hemen diğer telefonumuzu aldık hızlıca. Bugünün yayın konu başlığı bu saatten sonra diyebileceğiniz ne var ne yok onlardan konuşacağız. Günaydın.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Suzan.
0: Suzan. Hoş geldin. Sanki yakın zamanda konuştuk mu yine?
1: Evet, geçen Haziran ayında konuşmuştuk.
0: Olmuş da bayağı kız. Aa, Haziran'ı hatırlamam. Başka bir Suzan'dır o kesin. Ne iş yaparsın bir hatırlayalım.
1: Ben öğretmenim. Ne? Çalışıyorum.
0: Branşın ne Suzan?
1: İngilizce.
0: Güzel. Oralı evet. Mısın peki? Urfalı mısın?
1: Yok değilim. Aslında Vanlıyım aslında.
0: He?
1: Doğu.
0: Ha, Karslısın.
1: Hayır, Vanlıyım.
0: Vanlısın. Ben niye anlamıyorum kız seni? Ama sen de bir ağzının içinde konuşuyorsun. Bir can gelsin be, yeni mi kalktın?
1: Hayır, yeni kalkmadım da geçen hafta da arayacaktım. Önerim vardı. Bağlanmadı. Şimdi bir bağlanınca bir garip hissettim.
0: Tamam, bugünkü konuyla da bağdaştıracaksın herhalde. Bugün bu saatten sonra diyoruz. Nedir?
1: Ya şöyle... Şimdi kişilik tiplerine göre meslek grupları oluyor ya. Biz de sosyal bir meslekte çalışıyoruz ve iletişimimizin güçlü olması gerekiyor.
0: Tabii.
1: Bazen bazı insanlar atanıyor. Meslek sahibi oluyor, öğretmen oluyor ya da ne bileyim memur oluyor. Çok içe kapanık insanlar oluyorlar. Bizler de ya kesin bir sorunu vardır, dur bununla bir iletişim kurayım. Biraz samimi olayım, ben bir zeytin dalı uzatayım. Bir kahve vereyim, sohbeti başlatayım ya da merhaba hoş geldiniz diyeyim. Diyerek cümleye giriyoruz. Ama o insanın zaten ruhu ölmüş. Zaten hayattaki bütün neşesi, hevesi kaçmış. Öyle insanları topluma kazandırmaya çalışmayalım.
0: Ama evet. Bir hocam şimdi oldu mu? Ne biliyorsun, belki çok büyük bir sıkıntılı süreçten geçiyor. Belki hani ne bileyim, hani böyle bir derdi var. Bir hani şu anda yok, dışa dönük abi. Olmaya müsait değil belki. Öyle bir süreçtedir belki.
1: Ama şöyle, biz öğretmenler evde ne yaşarsak yaşayalım. Sınıfa derse girdiğimizde o en mutlu halimize ders anlatmak zorundayız.
0: Öyle tabii de ne yaşarsak yaşayalımdaki o yaşanan şeyin de boyutu önemli ya. Bazı şeyler tabii ki yani absorbe edilmeli de. Bazen de çok böyle artık travma halinde dönüşebilecek şeyler geliyor insanların başına. Ya da belki... bak birisi şey yazmış, dedi iletişim kuramayan Suzan yazmış bunu. Belki de senden haz etmemiş de olabilir Suzan.
1: Şöyle, biz 52 kişi çalışıyoruz bir okulda. Yaklaşık 280 gün sürüyor bir eğitim öğretim yılı, iki dönem olacak şekilde. Bu insan 280 gün mü mutsuz? 280 gün mü içe kapanık? 280 gün mü? Ya da 5 senedir çalışıyoruz.
0: Kaç tane, beş... kaç tane öğretmen var okulda?
1: 52.
0: 52. Evet. Tamam. Sen kendini de çıkar, onu da çıkar. 50 tane daha şey var. Sohbet edebileceğin adam var. Sahne ondan. Sen niye kuruldun yani o kişiye? Senin
1: ben
0: onunla...
1: kuruldum biliyor musun? Mutsuzluğunu öğrencilere de yayıyor. Mutsuzluğunu çevresindekilere de yayıyor.
0: Tamam ama hani şunu söyleyeceğim Suzan. Herkesten belli bir formda olması beklenemez. Mesela kendi öğrencilik yıllarından pay biç. Ben de mesela düşünüyorum. Her öğretmenimin farklı bir uslubu vardı, tarzı vardı. Bazısı çok sinirliydi, bazısı çok sevecendi, bazısı çok anaçtı, bazısı çok mesafeliydi. Korkardık, koridorda gördüğümüz zaman yolumuzu değiştirirdik falan gibi modeller vardı. O da öyle biri demek. Yani sahne.
1: Hayır, bak sen de yanlış bir noktadan giriyorsun. Korkmak, çekinmek, bir öğretmene karşı saygı duruşunda durmak. Bunlar birazcık da senin içinden gelen şeyler.
0: Evet.
1: Bu insan mutsuz, mutsuzluğunu öğrencilere de yansıtıyor, öğretmenlere de yansıtıyor. Bunun akabinde işini de düzgün yapmıyor. Bunun da farkında. Ben zaten sevmiyorum bu mesleği. Kazaları bir şekilde öğretmen oldum. Para kazanmak için yapıyorum.
0: Kız konuştu. Ha, o öyle diyor diye düşünüyorsun. Ha.
1: Tabii.
0: Ben bunları sen söylüyorsun sandım kız. Tam sallayacaktım.
1: Hayır. Hayır, bunları o açık açık söylüyor. Ben zaten maaşı olmasa bu işi yapmam diyor. Bunu da öğrencilerin yanında dile getiriyor. Öğrenciler de çok etkiliyor. Biz öğretmenler ne yaşarsak yaşayalım. O sınıfa girdiğimizde günaydın, nasılsınız bugün, gününüz nasıl geçti, dünyada neler yaptınız, kitap okudunuz mu, ödevlerinizi yaptınız mı? Böyle çocuklarla iyi bir iletişim, iyi bir ruh hali içinde zaman geçirmek istiyoruz. Ama bu insan 5 senedir her dönem, her sene başında aynı ruh haliyle geliyor ve biz bu 50 kişi, beni çıkardınız eğitimden, onu da çıkardınız. İşte hocam bir kahve içelim. Hocam bir etkinlik var, katılmak ister misiniz?
0: Peki bir şey soracağım. Çok böyle dostane bir yerden, hani bu söylediklerinin dışında, bu çıkarımlarından yola çıkarak, ya hocam sizin derdiniz ne diye gibi bir konuşma başlattın mı? Hiç yok.
1: Aa, tabii ki. Tabii ki.
0: Ne dedi?
1: Evet, tabii ki. Hocam bir problem mi var, konuşabiliriz? Ha. Hayır. Hocam birazcık gergin görünüyor. Hayır. Bir de böyle konuşuyor.
0: Tamam.
1: Bir de buna öğrencileri de yansıtıyor. Yani benim önerim şu. Arkadaşlar, siz parlıyorsanız, 50 kişi birden parlıyorsanız ve mutluysanız, o bir kişi mutsuz olmayı tercih ediyorsa, sızlanmayı, dert yanmayı, hayattan zevk almamayı tercih ediyorsa, lütfen onun içindeki o olmayan ışığı yaratmaya ya da çıkarmaya çalışmayın.
0: Ben seni haksız bulmuyorum ama bir yandan da hani empati kuralım diye söyledim bu söylediklerimi. Yani evet, haksız değilsin, çocuklara yansıyor bu durum belki ama şu bilgiyi kabul etmek lazım. Sadece bu mesele özelinde değil, hayatın birçok alanında yakın çevremizdeki insanlar ya da türlü durumlar karşısında benim de kendime düstur edindiğim bir durumdur. Her şeyi kontrol edemeyiz, her şeyi değiştiremeyiz. Evet, evet. Bazen bazı şeylerin öyle olması gerekir. O da bir deneyimdir, o da bir süreçtir, o onun yolculuğudur. Bilemiyoruz kimin ne yollardan geçtiğini, nasıl yaşadığını. Ve bunun tezahüründe mesela çocuklara bunu yansıtmamak lazım diyorsun ya. Evet, belki de çocuklar onu da deneyimlesin. Her şey mükemmel değil hayatta falan filan gibi bir yerden bakalım. Ve yeter, şiştim hocam, iyi dersler. Sabah
1: tamam,
0: enerjimizi
1: şey
0: alalım.
1: Hep eskilerden şarkılar açıyorsun ya. He. Biraz da 2010-2011 İngilizce hitlerden çalabilir misin?
0: Sen hiç duydun mu İngilizce şarkı çalan? Türkçe müzik çalıyoruz burada.
1: Bir tane çal, ne olacak ya?
0: Ay, ne alaka ya? Ne çalayım? Rihanna. Ela, ela, İngilizce hocası ya. Aç kendini YouTube'dan dinle. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kız sana inat. Dur. Madem öyle, oralı da değilim dedin. Hemen ben buradan Şanlıurfa'dan yayına bağlanan sevgili İngilizce öğretmenimiz Suzan için geliyor. Ve bu şarkı o sevmediği öğretmenimizden Suzan Armağan.

Ya benim istediğim versiyon bu değil ya. Yani bir kuple de olsa dur şu hevesim arayayım alayım arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, istediğim versiyon tam olarak bu. Doğru, bunu açacaktım. Süper FM Şok. Bir kuple.

0: evet tamam farkındayım, hiç gerek yoktu ama öyle içimden geldi. Ne diyor Bülent Ersoy? Bu yoktu, bu yoktu, içimden geldi anasını satayım. Sevgili dinleyicilerim, şimdi kısa bir reklam arası, hemen ardından telefon bağlantıları ve mesajlarınızla devam edeceğiz. Bugünün yayın konu başlığı, bu saatten sonra falan filan aman duman. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 90 80.
1: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomik konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: bu saatten sonra. İnanmadım ama.
1: İnandım.
0: İkilem buradaydı. Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda.
2: Doğan canlı yayında.
0: Ve bugünün yayın konu başlığı bu saatten sonra diyebileceğiniz ne varsa. 212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram. Sevgili Ömer günaydın, selamlar. Abi manifest açar mısın ne olur lütfen abi diye bir mesaj var. 10 yaşında bile olmadığını öngördüğüm adını yazmayan dinleyicim, selamlar. Arzu yazmış, günaydın. Ne bu saatten sonra çocuklarımıza borç bırakmak şart oldu demiş Onur. Onur, bazılarımız için diyelim, bazılarımızda durum öyle olmayacak biliyorsunuz ki. Milyarlar milyarlar. Doğancan, Suzan'ın cezasını niye bize çektirdin aman üf diye Sercan yazmış. Aşk olsun. İyi, hadi bir telefon daha gelsin bakalım hızlıca. Bugünün yayın konu başlığı bu saatten sonra. Alo. Alo.
3: Alo.
0: Merhaba, radyoyu kapatalım. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Evet, ben Ülkü.
0: Hoş geldin Ülkü, yayındasın, evet.
3: Teşekkür ederim Doğancan, merhaba. Çok şaşırdım şu an.
0: Fark ettim.
3: Arabada oturmuştum, sizi dinliyordum.
0: Arabada oturmuşum kendime. Tanıyalım, nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
3: Antalya'dan arıyorum. Selamlar herkese, tüm Türkiye. Güzelliklerle dolu bir gün olsun inşallah.
0: Yalan dolan. Ne iş yaparız?
3: Öğretmenim.
0: Ha, evet, çok güzel oldu. Cevap hakkı doğduğu için mi aradınız az önceki sohbetten sonra, yoksa beni hiç bulaştırmamını dersiniz?
3: Hayır hayır, ben şöyle uzun zamandır sizi dinliyorum. Ay, şu an çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir iş yapıyorum şu an, bir canlı yayına bağlanıyorum.
0: Ne güzel, bir anı olacak o zaman. Branşımız ne hocam?
3: Evet. Din kültürü.
0: Güzel.
3: Din kültürü ve ahlak bilgisi, ilahiyat mezunu, evet.
0: Çok güzel. Peki az önceki İngilizce öğretmenimizin sohbetiyle alakalı var mı iki çift lafınız?
3: Evet, meslektaşım için şöyle bir şey söyleyeyim. Çok olumsuz düşünüyor aslında. İnsanların tabii günlük hal ve durumları çok farklı olabiliyor veya yaşadığı şeyler, evet, veya tamamen kendi yapısı olabiliyor, kişisel, evet, yapısı. Hani ön yargıda bulunmak istemiyorum hiçbir şekilde ama düşüncelerine kesinlikle katılmıyorum. Çok heyecanlıyım, konuşamıyorum.
0: Kız ya, anladık, heyecanlısın ya, iki her lafının sonu. Peki Ülkü hocam, ben ne kadar aklı selim ve güzel, etraflı bir yorum yaptım değil mi hocam?
3: Çok, evet.
0: Teşekkür ediyorum.
3: Bulut gibi noktaya değindiniz. Tebrik ediyorum sizi Doğancan. Ayrıca ben sizi bugün çok merak ettim dedim. Bir Doğancan'ı bir görsel olarak bir bakayım.
0: Bakmamış mıydın yazdım hiç?
3: Hayır, siz yani ve çok şaşırdım. Ses tonunuz ve o minnoş görüntünüz beni şok etti.
0: İyi mi kötü mü?
3: Çok güzel.
0: İyi yani, normalde çünkü radyocuları dinledikten sonra görünce anam bu muymuş deniyor ya, o yüzden sordum.
3: Yok hayır, çok şaşırdım gerçekten. Ses tonunuz çok daha farklı. Hani daha böyle babaç, daha farklı. Ses tonumuz var hani.
0: Ben babaş.
3: Evet, ses tonumuz öyle.
0: Allah Allah. Enteresan böyle algılanması. Peki bugünün konu başlığı bu saatten sonra ne deriz?
3: Evet, bu saatten sonra olumsuz hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Güzel düşünüp güzel yaşamak istiyorum. 3 tane kızım var. Onları hepsini ayrı ayrı seviyorum. Kızımın bir tanesi İstanbul'da. Ben Antalya'da oturuyorum şu an. O da meslektaşım, edebiyat öğretmeni. Onu çok seviyorum.
0: Nasıl? Öğretmenlik mi yapıyor İstanbul'da o da?
3: Evet.
0: Ay ne güzel.
3: Evet. Zeynep Alya'mı çok seviyorum. Torunuma kocaman öpücükler.
0: Maşallah.
3: Diğer kızım Antalya'da burada. Hukuk mezunu. Bir kızım da daha lisede. 10. sınıfta. Hepsini çok seviyorum.
0: Onun ideali ne?
3: Çok mutluyum.
0: Lisedeki ne yapmak istiyor?
3: Mimar olmak istiyor veya diş hekimi.
0: Hadi bakalım. Maşallah. Bak memlekete ne kadar faydalı çocuklar yetiştirmişsin Ülkü hocam.
3: Teşekkür ederim Doğancan. Çok tatlısın. Çok seviliyorsun. İnan her gün okula giderken okul yolunda o klasiğin kalabalık gürültüsünde seni açıyorum. Kızım arkada oturuyor. O da seni biliyor. Tabii tanıyor. Ve o sohbetim ne bileyim bir başımı dağıtıyor. Bir ne bileyim hani trafiğin o şeyini dağıtıyor. Kasvetli havasını. Ya çok iyi geliyorsun insanlara.
0: Ne mutlu bana. Teşekkür ediyorum hocam. O zaman Antalya'dan da gelsin sabah enerjimiz.
3: Aramak aklıma geldi. Sağ olun. Günaydın herkese.
0: Günaydın.
3: Selamlar.
0: Günaydın. Aşk olsun, biri şey yazmış. Doğancan'ı bir gören pişman, bir de görmeyen. Niye kız, ne ettim ben size? bugünün yayın konu başlığı bu saatten sonra diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12. Bu arada beni daha önce görmeyip şimdi bu sohbetin üzerine bir bakayım neye benziyormuş hakikaten diye. Google'dan bakmayın ne olur. Google'da çok eski fotoğraflarım çıkıyor genelde. Instagram'dan bakın, bakacaksınız. Takip edin diye demiyorum. Yani bakacaksanız Instagram'da en güncel fotoğraflarımla Doğan Can diye bulabilirsiniz. Ama yani Google'a yazınca ay şimdi bunu dedim diye inada girip oradan bakacaksınız değil mi? Yani ben olsam öyle yapardım. Haberler ardından devam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara Şanlıurfa yolcu uçağında bomba notu bulundu. Yolcular tahliye edildi. İhbar asılsız çıktı. Soma'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçü soruşturmasında gözaltındaki 9 kişi tutuklandı. Hakemler soruşturmasında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Fatma Betülkaya ve eşinin ana para hariç fon kazancını iade etme talebine savcılıktan izin çıktı. Kaya'nın 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığı ileri sürülüyor. İstanbul Ataşehir Belediyesi operasyonunda Başkan Vekili Murat Güneş dahil 5 kişi tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mehmet Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. Mersin'de Vahap Seçer dahil 3 belediye başkanı ile 47 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu, uzayı silahlandırmanın yanlış olduğunu söyledi. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir ifadesini kullanan Erdoğan ayrıca SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı, kolektif savunma taahhütlerinin hayata geçirilmesi için derhal harekete geçilmesini kararlaştırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırında yer alan terörden temizlenen bölgeleri mayın ve patlayıcıdan arındırıyor. Yemen ordusu, Babül Mendeb Boğazı kıyısındaki liman kenti Muha'yı Husilerden geri aldıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, yakıt fiyatını yükselten artık Hürmüz değil, zira her gün rekor sayıda varil piyasaya sürülüyor, dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 29 Ekim'de erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy çarşamba günü İstanbul'da son yolculuğa uğurlanacak. 2026 Nobel Tıp Ödülü beyin hücrelerini ışıkla kontrol etmeyi başaran Amerika'da ve Alman 3 bilim insanına verildi. 3 bilim insanı 1,2 milyon doları paylaştı. Bilim insanları 37 bin yapay zeka ajanının birlikte çalıştığı dev bir sanal biyoteknoloji şirketi kurdu. Bu sistem normalde yıllar sürecek laboratuvar araştırmalarını sadece birkaç güne indiriyor. Kedilerin gece görüş yeteneğinden ilham alarak yepyeni bir kamera teknolojisi geliştirildi. Bu teknoloji güvenlik sistemlerinin zifiri karanlıkta bile çok daha net görmesini sağlayacak. Hollandalı bir şirkete dünyanın ilk ticari uçan otomobili için üretim ve güvenlik izni verildi. İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
5: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısı.

0: hiç bana bakma, hiç bana bakma.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
0: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı bu saatten sonra diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

biraz daha girl band çalarsan Hello Kitty tokam çıkacak kendiliğinden diyen Ahmet. Aynen Doğancan, manifestin atası da diyebiliriz diyen sevgili Ali, günaydın. Bulunur, ya. Siz hangisiydiniz arkadaşlar? Ben Cemre'ydim. Var mı? Gülçin olan var mı? He, zannetmiyorum.

0: kuşlara bakma.
1: Şaka maka bu şarkı çıkalı 21 sene olmuş arkadaşlar. 2005 Hepsi grubunun çıkışı. 2005'te ne yapıyordunuz? Bir düşünün bakalım, bu şarkının çıktığı dönemlerde öğrenci miydiniz? Okul yeni mi bitmişti? Nerelerdeydiniz? Şu an neredesiniz? İnsanın bence bu şarkıları duyduğunda mutlu olmasının sebebi biraz daha o dönemleri hatırlatıyor olması. Yani hepsi bu şarkıyı çok güzel söylüyordu, çok güzeldi bu şarkı falan filan da değil, sadece o döneme götürüyor. Mesela 2005 yılında yanımızda olup artık ne yazık ki hayatımızda olmayan insanlar. Ya da o dönemki kafa rahatlığımız belki. Ya da Türkiye'nin genel ruh hali falan filan. Yani birçok sebebi var aslında. O yüzden bence o eski şarkıları seviyor olmamızın en önemli nedenlerinden biri sadece şarkıların güzel olması değil, bize o dönemi hatırlatıyor olması. Alo.
2: Hello.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Adem.
1: Hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa al ve bir daha söyle. Adın ne? Tamam, diğer telefonumuzu alalım çünkü ben de insanım, güler ağlarım. Neydi o şarkı? Yüreğimden yüreğimden. Çalacağım ki bulayım, dur çalacağım. Alo. Günaydın.
2: Alo.
1: Hoparlörle konuşmayalım, telefonu kulağa alalım. Her telefonu söyletmeyin bunu bana. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Funda ben.
1: Hoş geldin Funda. Tanıyalım, nereden arıyorsun?
2: Marmara Reyli'sinden arıyorum.
1: Güzel.
2: Gidiyorum şu anda.
1: Haydi bakalım, ne iş yaparız, tanıyalım biraz.
2: Sağlık sektöründe çalışıyorum personel olarak.
1: Ne sektörü?
2: Sağlık sektörü.
1: Sağlık, ne yapıyorsun?
2: Çay kahve.
1: Güzel.
2: Gelenlere çay kahve veriyorum.
1: İyi, kolay gelsin Funda. Nedir acaba bu saatten sonra?
2: Bu saatten sonra kimseyi aramam, sormam. Benden çalar mısın?
1: Evet. Tamam, ne peki yani bu böyle düşünmene sebep olan şey ne? Çok mu vefasızlığa maruz kaldın?
2: Aynen, maalesef değer verdiğim arkadaşlardan, önem verdiğim arkadaşlardan şey alamadım.
1: Evet, ama Funda bu yani sana özel bir durum değil, bence herkesin yaşadığı bir durumdur bu. Yani tabii ki arkadaşlıklarda beklenti olduğu zaman mutsuzluk artıyor, ama yine de senin böyle taşın altına bolca elini koyduğun, hayatını kolaylaştırdığın, üstüne türlü külfetler aldığın, etrafındaki insanların senin için kılını bile kıpırdatmaması tabii üzüyor haliyle.
2: Aynen öyle, o yüzden bu saatten sonra kimseye aramam, sormam, kendi hayatıma bakarım.
1: Öyle de bir arayacaksın ki. Yani bir şekilde birbirimiz
2: aramam.
1: İhtiyacımız var yani. İyi, tamam zırhtı. Hadi çok yeter. Güzel. Aynen, inşallah. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Kurban olayım ya. Laf olsun diye aramayın şu yayını ya. Arkadaşlar lütfen. Bakın, bazen diğer radyo programlarına bakıyorum, millet bağlanıyor, nasıl konuşuyor böyle, merhabalar efendim falan diye bir giriyorlar, Allah diyorum, dinleyiciye bak. Benimkiler daha önce aramam sormam bir daha.

3-5 mesaj okuyayım. Bir telefon da alacağım. Ney ney ney ney. Sana da bir şey beğendiremiyoruz demiş Cafer. Ben sizin yüzünüzden böyle oldum ama siz sanki çok şeysiniz. İmam ne ki cemaati ne olsun diyen sevgili Furkan, o kadar haklısın ki doğrusu. Bir şey diyemeyeceğim buna. Bu saatten sonra tırnağım varsa kafamı kaşırım. Canım dediklerimden, gördüklerimden sonra. Diyen Tuğba, parantez içinde bir de miras davaları yazmış. He. Klasik şaşmaz. İstanbul'dan Deniz, bu saatten sonra gönül dakika durmaz. Onca vaatten sonra yalancı, sana kimse inanmaz diyor sevgili Şükran. Bu arada aynı mesajı tam 30 kere kopyalayıp yapıştıran sevgili Mustafa. Tamam, çalacağım o şarkıyı da. Erzurum'da üniversite okuyordum. Şimdi Amasya'da öğretmenlik yapıyorum demiş Mustafa. Ne bu? He, o hepsi şarkısını çaldığımız dönem.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum? Evladım, konuş bakayım.
1: Merhaba.
0: Neden konuşmuyorsun? Tamam, yani konuşmak için aradıysan konuşman lazım. Adın ne?
1: Ben Mina.
0: Hoş geldin. Kaç yaşındasın?
1: 12 yaşındayım.
0: Kim var yanında?
1: Babam.
0: O mu dedi arayalım kızım diye?
1: Yo, ben dedim.
0: O da bir şey demedi. Ara tabii kızım, senin neyin eksikleri değil mi?
1: Sen konuşacaksın dedi.
0: Çok güzel. Çok öpüyorum babanı. Öpüyorum babanı. Peki Adencim, nedir bu saatten sonra dediğin şey?
1: Aden mi?
0: Neyse Mina. Nedir bu saatten sonra?
1: Bu saatten sonra bence herkes vaktini iyi değerlendirmek
0: istiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir katkı sağladın. Hadi gelsin senden de sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Şu okulları daha erken başlasınlar. Ne olur ya. Çocuklarımızın eğitim hayatının bir an önce başlaması lazım. Kurban olayım. 9 çok geç. 7'de başlayalım.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bu sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: rüyalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
1: Bugünün yayın konu başlığı bu saatten sonra falan filan diyebileceğiniz ne varsa. Arkadaşlar var ya, bu hayat bana şunu öğretti. Ben bu saatten sonra şöyle bir insanım. Şunu asla yapmam. Ben bu saatten sonra böyle yapacağım gibi diyebileceğiniz ne varsa. 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 531 785 9080.

Bu arada dün bahsetmiştim kaçıranlar için. Nalan'ı davet etmiştik falan filan ya. Evet, tarihimizi de netleştirdik. Haftaya çarşamba yani ayın 14'ünde Nalan konuğumuz. Beraberce sohbet edeceğiz. Sizi de yayına bağlarım. Mesajlarınızı da okurum. Benim de onunla alakalı merak ettiğim çok fazla şey var. Ki çok uzun zamandır da Instagram'da takipleşiyoruz. Arada yazışıyoruz ama hiç yüz yüze gelmemiştik. Yalan yok. Onu çok seviyorum ayrı ama ben bir yandan da Nalan'la tanışmak istediğim için de programa davet ettim. İyi oldu. Güzel olacak. Bizim sohbetimize siz de eşlik edeceksiniz haftaya çarşamba.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Çiğdem ben Doğancan.
1: Hoş geldin. Selam Çiğdem. Nereden arıyorsun?
0: Ankara'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın tanıyalım?
0: Valla bir şey yapmıyorum Doğancan. Kızımı okula getirdim. Kapıları dinliyorum.
1: İyi. Sonra eve gideceksin. Onda Müge Anlı başlıyor. Şu Hamid'in anasını tutuklamışlar dün şükür.
0: Evet öyle bir şey varmış ya. Ben çok izleyemedim ama.
1: Bir insan nasıl bir şey bu kadar vicdansız olabilirin örneğidir yani o kadın. Hiç,
0: aynen,
1: hiç umurumda değil valla. Yayından da söyleyeceğim. Şerefsiz. Şeref zaten. Hele onun anası. O çocuğun anneannesi sözüm ona. Ay şeytan görse. Gel şeytan gelir der ki ablacığım çok özür dilerim. Sizden öğreneceğimiz çok fazla şey var der. Sana diyorum sende. Bu arada madem iş yok güç yok. Cuma akşam Ankara'dayım beklerim mutlaka.
0: Az önce kızımla da onu konuştuk. Dedim ki ama sen okuldasın dedim. Anne beni ne olur erken al dedi.
1: Evet.
0: Tamam bir öğretmeniyle konuşalım olmadı geliriz Doğancı'na.
1: Bekliyorum 5'te Merkez Ankara tamam. AVM'deyim. Peki bu saatten sonra diyebileceğin ne var?
0: Vallahi Doğancan ben sana bu saatten sonra diye bir sürü şey sıralarım ama yayın kapanır.
1: Bunu demeye mi aradın?
0: Yok ben senin sesini duymayı aradım. Niye bunu demeye arayacağım?
1: Hanımefendi gelmiyor mu radyodan sesim zaten?
0: Geliyor ama...
1: Tamam hani diyecek lafın yoksa neye aradın yani? Söyle bir şey. Bu saatten sonra nedir yani?
0: Vallahi bu saatten sonra iyilik yapan var ya... Gerisini getirmiyorum.
1: Tamam canım çok öpüyorum. Siz cuma akşam gelmeye de bilirsiniz.
0: Tamam.
1: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın. Herkese mutlu sabahlar.
1: Günaydın. Bugün... Bazı günler öyle oluyor biliyorsunuz böyle üst üste çok harika telefon bağlantılarıyla gülmekten çenemiz ağrıyor. Hikayeler duyuyoruz dinliyoruz. Bazen de böyle üst üste hani böyle karpuz satan abilerimiz bağırır ya seçmece bunlar seçmece. Bu saatten sonra ben şöyle biriyim çünkü, bu saatten sonra ben şunu asla yapmam çünkü diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12.

Bu saatten sonra kendime olan öz saygımı kimse için yitiremem diye Bursa'dan sevgili Senem mesaj yollamış. Kızım Beren'in de doğum günü. Beren'cim doğum günü kutlu olsun da Senem. Kızın adını da kendine uydurmuş. Zaten yani niye başkası için öz saygını yitireceğin noktaya gelsin ki? Yani olması gereken zaten. Bu saatten sonra yaklaşık 6 aydır ayrı olduğum ama hala sevdiğim eşim için çabalamam. Daha önceleri çabaladım ve kolay ulaşılır oldum ama yine de büyük konuşmak istemiyorum Doğancan. Ama artık çabam bu kadar. Çok seviyorsa kendi çabalasın diye Münevver mesaj yollamış. İyi olur inşallah. Bu saatten sonra başka radyocu aramam Doğancan demiş Ankara'dan İlhan Bey. O zaman şükür kavuşturana buyursunlar, hoş geldiniz. Bu saatten sonra diyerek başladığım tüm cümlelerde ne dediysem hepsini tekrar mecburiyetten de olsam ne dediysem hepsini tekrar yaptım. O yüzden ben bir şey demek istemiyorum, tükürdüğümü yalamak da üstüme tanımıyorum demiş sevgili Engin Günaydın. Turizmci Erdal abi selamlar, günaydın.

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Uba, ben Doğancan.
0: Hoş geldin. Kız, bugün kadınlar hamamı gibi oldu vallahi. Hiç erkek bağlanamadı yayına. Ben de şey gibi, artık hani böyle belli bir yaşa geldiği halde hala anneler o erkek çocuklarını hamama götürür ya. Diğer kadınlar da şey der, hanım babasını da getireydin bari. Neler biliyorum. Evet Tuğba, nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
1: İstanbul'dan arıyorum. Alarmcıyım.
0: Alarmcısın.
1: Alarm kamera işi yapıyorum.
0: Alarm, ha bu şey, güvenlik alarmları falan filan.
1: Evet.
0: Bu bazı firmalar var, marka adı verme. Onların bir distribütörü müsün?
1: Evet. Kurumsal bir firma da.
0: Siz çok böyle belasınız bu arada, biliyorum esnaf arkadaşlarımdan.
1: O bela olan firma değilim.
0: Şu anlamda bilmeyenler için. Ben de bu arada bilmeyenler, pandeminin başlamasına kısa bir süre kalıncaya kadar böyle bir 3 sene Beşiktaş'ta bir kafe restoran işletiyordum. Ay, her gün 3 tane o güvenlik önlemleriyle alakalı işte alarm kamera sistemleri satış personelleri dükkana geliyordu. Merhabalar, size vermek dedim, var kamera ama bizimkini taktırırsın, var diyorum, bir daha niye onu söylüyorum. Hayır ama bizde şöyle bir şey. Ay istemiyorum kardeşim. Siz de tabii anladığım kadarıyla böyle satış üzerinden de prim hak edişi gibi bir durum söz konusu değil mi?
1: Tabii. Maaşlarki prim olarak çalışıyor. O yüzden de sahadaki çalışanlar her yolu deniyor.
0: Evet, anlayabiliyorum tabii ki ama yani var da işte var yani, daha ne yapayım, onu mu sökeyim?
1: Belki memnun değilsin.
0: Kız ne, daha henüz soyulmamıştı o ana kadar. Soyulsaydı ve ötmeseydi anca o zaman anlayacaktım memnuniyetsizliği.
1: Aynen.
0: Siz bence siz öyle yapın bence. Başka markaların dükkanlarını soydurun. Onu da bozun,
1: benim
0: ötmesin.
1: Benim geldi o Doğancan.
0: Nasıl
1: İlk
0: yani?
1: Daha böyle işe girdiğim zamanlar bir tane müşteri, ama daha yeni işe başlamıştım. Bundan 5 sene önce. Hmm. Adama diyorum ki hırsız girer. Direkt girmez. Diyorum bak, kameran yok, alarmı yok, hırsız girer yani.
0: Ha, ama yok onda hiç alarm.
1: Hiç şey yok. 2-3 gün sonra hırsız girmiş, beni aradı. Seni dedi mahkemeye vereceğim, size de şöylesiniz böylesiniz, siz gönderdiniz hırsız diye. Bak. O kadar çok korkmuştum ki, 19 yaşındayım.
0: Ana, ihale. Belki de adam yalan söylüyor. Kendi mallarını oradan tasfiye ettirdi. Ondan sonra hırsız girdi diye senden. Bak göre, o da olabilir. O da şeytanlık. Şeytanlıkta çok ne var? Peki Tuğba, nedir bu saatten sonra?
1: Bu saatten sonra yapmam değil de, yaptığım artık. Benim bu saatten sonra şunu yapacağım dediğim vardı.
0: Hmm.
1: Şey, hatırlıyor musun? Geçen sene sana bağlanmıştım. Sanruf Necla.
0: Sanruf?
1: Hikaye.
0: Hani şey, senin arabanı erkek arkadaşın almıştı.
1: Aman bir daha anlatmamış.
0: Tamam. Kızı sen misin?
1: O benim.
0: Oldu mu bir sene sen yayına bağlanalı?
1: Necla ben değilim. Tabii oldu.
0: Tamam, o Necla öbür taraftı. Tamam.
1: Aha. Bu sene oldu ya. Ben o günden sonra kimseye güvenmiyordum, o malum şahıstan sonra. Sonra senden sonra ben seninle konuştuktan bir ay sonra falan hayatıma birisini aldım.
0: Niye sevindiysem?
1: O da böyle. Bunu yapar modundaydım hep. Güvenmiyordum. Hayatı zindan ediyordum. Çocuğa da kendime de. Sonra dedim ki aklım başıma geldi. Ya dedim, ben bu saatten sonra güveneceğim ya. Seviyor mu? Seviyor.
0: Sonra?
1: Bu saatten sonra artık güveniyorum. Şu an mutluyum.
0: Ha iyi, ben tamam, bu güveniyorum dedikten sonra bir şey geldi başına zannettim. İyi bari, tamam, devam
1: yok,
0: etsin.
1: Yok, daha.
0: Bu arada bir sürü mesaj geldi. Doğancan, ne o sanruf olayı, biz bilmiyoruz diyenler de var. Hatırladık diyen de var. Anlatmak zorundayım Tuğba.
1: Anlatarsın.
0: Tamam, ben hatırladığım kadarını anlatayım, bakayım hafıza testi yapalım. Sen yanlışsa düzelt beni. Sen arabanı manitana veriyorsun. Ne kadar zamandır beraberdiniz o dönemde?
1: 3 yıl.
0: 3 yıldır beraber oldun. Sevgilin işte senin arabanı alıyor, kullanıyor. Sen de işte onun hayatı kolaylaşıyor diye mutlusun falan. Sonra bir gün arabayı aldın. Arabanın sunroofunun üstünde ayak izleri mi vardı?
1: Evet, sunroofun bu perdesi oluyor ya.
0: Evet, ondan... sunroofun o kapandıktan sonra içindeki perdesinde ayak izleri var. Sen de diyorsun ki, kız bu ne böyle, cin mi gezdi bu arabanın içinde, nasıl olabilir böyle bir şey falan filan diye düşünürken... Daha sonrasında öğreniyorsun ki meğerse içeride türlü mücadeleler verilmiş. Ama bu nasıl ortaya çıkmıştı, onu hatırlamıyorum. Bunu nasıl öğrenmiştin?
1: Bunu ben onun o ayak izi olduğunu bir hafta sonra filan öğrendim. Yani aldatıldığımı farklı bir şekilde öğrendim.
0: Allah belalarını versin be.
1: Yani sorsam o ayak izi kimdir diye, yani yalan söyleyecek.
0: Hmm.
1: Evet.
0: Düşman başına diyeceğim de. Evet, böyle arkadaşlar. Şimdi eminim beni dinleyen ve arabalarında beni dinleyenlerin birçoğu şöyle bir dönüp kafasını kaldırıp arabasının üstüne bakıp hani var mı yok mu diye kontrol değil. Nasıl olabilir acaba yani o an? diye bir...
1: Şu anki arabam tanrısız.
0: Ne? Aa, tabii sende travma artık yarattı artık. Aynen. Peki. İyi Tuba, inşallah buradan gol yemediğin güzel bir ilişki devam etsin senin için.
1: İnşallah.
0: Keyfin yerinde olsun. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Derya yazmış. Öyle kalasacılar. Öyle kalasıcalar. Buna ilişkide sunroof etkisi denir, Doğancan yazmış. Ne olmuş yani, uzun eşek oynamışlar yazmış. Çocuklar dinliyor Doğancan lütfen yazmış hemen bir dinleyicim. Sevgili Yılmaz Bey. Evet efendim, bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok, ne dedim ben? Ne derim, sunroof'ta ayak izi var. Ters yürümüş birisi arabanın içinde. Neyse arkadaşlar, aman üf. Şurada iki hayi yapacağız, onu da hemen şey yapıyorsunuz. Kısa bir ara.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Evet, bu az önceki sunroof olayıyla alakalı çok fazla mesaj var ama yeter, tadında bırakalım. Türlü türlü yorumlar. Peki Doğancan diye başlayan mesajlar var. Neyse arkadaşlar, bitti gitti, daha konuştuk. Bugünün yayın konu başlığı: bu saatten sonra diyebileceğiniz ne varsa. Bugün yayın başından beri sadece kadınlar bağlandı yayına. Hadi biraz da beyler atsın kendini öne. Bu saatten sonra şunu yapmam, bu saatten sonra ben şöyle biriyim, bu saatten sonra var ya mümkün değil diyebileceğiniz ne varsa. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 90 80 WhatsApp hattımızın telefon numarası.

0: bir benzin istasyonunda Yonca Evcimik'in kumral olduğu nadir kliplerinden, normalde sarışındır biliyorsunuz. Bir de mavi husky rengi lensler takmıştı. Böyle boncuklar moncuklar vardı klibinde. Alo, geldi aklıma. Alo.
1: Günaydın Doğancan.
0: Ha, işte çağrıma bir ses. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Tamer ben, İstanbul'da.
0: Tamer değil mi?
1: Evet.
0: Nereden? Yolda mısın şu anda?
1: Yoldayım. Muazzam bir E5 trafiği yaşıyoruz.
0: Nereden
1: her
0: nereye?
1: Her zamanki gibi. Şu anda Maltepe yönüne doğru gidiyorum ve kilit durumda her yer.
0: İki tarafta yoğun orada. Gibi. Kartal yönünde muazzam. Yoğun, Ataşehir yönünde yoğun. Muazzam. Aynen. Bir yoğunluk. Ne iş yaparız Tamer Beyciğim?
1: Ben bir inşaat şirketinde uluslararası iş geliştirme yöneticisiyim.
0: Güzel. Bu o zaman başka ülkelere de iş yapıyoruz anlamına geliyor.
1: Tabii.
0: Yapıyoruz. Çoğunlukla
1: hatta
0: nereye?
1: Belli olmuyor. Balkan ülkeleri olabiliyor, Asya ülkeleri olabilir ama şu anda gitmediğim çok az bir ülke kaldı.
0: Olabilir. Hadi ya, iyi, güzel. Kolay gelsin. Seminer ayağına bol bol. Şantiyemiz var, şantiyeye gideceğim diye bir gidiyorsun ha, iki hafta yoksun.
1: Tabii sürekli görüşme halinde.
0: Anladım, iyi görüşmeler. Tamer Beyciğim, nedir acaba bu saatten sonra?
1: Bu saatten sonra değer verdik yeteri kadar, artık herkes ederi kadar. Çünkü geçen pazar günü anjiyo oldum. Sevenlerim aradılar sağ olsun. Sevdiğini düşündüğüm insanların bazıları aramadı. O da biraz üzdü beni. Bu vesileyle de herkesten diyeceğim, kimse sağlığını ihmal etmesin. Gerçekten bunu iş hayatında önemsemiyoruz ya da göz ardı edebiliyoruz. Bunu yapmayalım.
0: Geçmiş sağlık olsun önemli. Öncelikle. Sen çok nasıl keşfettin peki bu anjiyonun olma kararı, nasıl denk geldi?
1: Ya o çok komik oldu. Bir hastaneye gittim. Sanal anjiyo çekildi. Sanal anjiyo sonucunda %60 tıkanıklık gözüktü damarlarda.
0: Peki yani spesifik bunun için mi gittin sen? Yoksa başka bir şey yaparken sonuçlar da mı çıktı?
1: Yok, genel kontrol amaçlı.
0: Tamam, güzel.
1: %60 tıkanıklık çıktı ama anjiyo sonucu tertemiz çıktı.
0: Nasıl o yani? Yüzden,
1: yani şöyle, doktorumun söylediği, anjiyonuz gayet temiz dedi, herhangi bir sıkıntı yok. Sadece sağlıklı yaşamaya devam dedi.
0: Çok geçmiş olsun. Buna dikkat edeceğiz. Sen tabii Instagram'da falan paylaşım yaptın mı hastaneden falan?
1: Hayır.
0: Tamam, millet belki bilmiyor senin anjiyo olduğunu.
1: Biliyor.
0: Evet, o ona söylemiştir kesin diye düşündüğün insanlar da aramadı yani.
1: Biliyorlar. Ya canları sağ olsun, sıkıntı değil ama önemli olan burada sonucun temiz çıkmasıydı tabii ki. Latife yapıyorum, hani arayanlara herkes sağ olsun. Ama dediğim gibi sağlıklı ihmale gelmez.
0: Evet.
1: Bu arada senin programını da genel müdürümün tavsiyesi üzerine dinliyorum. Ve dinlediğim günden beri de artık müktezel oldum. Dinliyorum seni sürekli. Eminim ki genel müdürüm de şu anda dinliyordur. Genel müdürüm, biraz geç kalıyorum işe, haberin olsun.
0: Ona haber vermek için radyoya bağlanman. Peki, selamlar, sağ olasın. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Peki, herkese günaydın, herkese sağlıklı günler.
0: Selamlar, günaydın. Bakın, ben bir şey demeyecektim de yazmış birkaç dinleyicim. Doğancan müptezel olmuş sana yazmış. Bugünün yayın konu başlığı bu saatten sonra.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara Şanlıurfa yolcu uçağında bomba notu bulundu. Yolcular tahliye edildi. İhbar asılsız çıktı. Soma'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçüğü soruşturmasında gözaltındaki 9 kişi tutuklandı. Hakemler soruşturmasında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Fatma Betülkaya ve eşinin ana para hariç fon kazancını iade etme talebine savcılıktan izin çıktı. Kaya'nın 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığı ileri sürülüyor. İstanbul Ataşehir Belediyesi operasyonunda Başkan Vekili Murat Güneş dahil 5 kişi tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mehmet Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. Mersin'de Vahap Seçer dahil 3 belediye başkanı ile 47 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Uzayı silahlandırmanın yanlış olduğunu söyledi. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir ifadesini kullanan Erdoğan ayrıca SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı, kolektif savunma taahhütlerinin hayata geçirilmesi için derhal harekete geçilmesini kararlaştırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırında yer alan terörden temizlenen bölgeleri mayın ve patlayıcıdan arındırıyor. Yemen ordusu, Babülmendeb Boğazı kıyısındaki liman kenti Muha'yı Husilerden geri aldıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, yakıt fiyatını yükselten artık Hürmüz değil, zira her gün rekor sayıda varil piyasaya sürülüyor, dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 29 Ekim'de erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy çarşamba günü İstanbul'da son yolculuğa uğurlanacak. 2026 Nobel Tıp Ödülü beyin hücrelerini ışıkla kontrol etmeyi başaran Amerika'da ve Alman 3 bilim insanına verildi. 3 bilim insanı 1,2 milyon doları paylaştı. Bilim insanları 37 bin yapay zeka ajanının birlikte çalıştığı dev bir sanal biyoteknoloji şirketi kurdu. Bu sistem normalde yıllar sürecek laboratuvar araştırmalarını sadece birkaç güne indiriyor. Kedilerin gece görüş yeteneğinden ilham alarak yepyeni bir kamera teknolojisi geliştirildi. Bu teknoloji güvenlik sistemlerinin zifiri karanlıkta bile çok daha net görmesini sağlayacak. Hollandalı bir şirkete dünyanın ilk ticari uçan otomobili için üretim ve güvenlik izni verildi. İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taşocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. Köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Trafik işaretleri. Trafik işaretleri yolda karşınıza çıkabilecek tehlikeleri ve kuralları önceden haber verir. Hız sınırları, yönlendirmeler, yaya geçitleri ve uyarı levhaları güvenli sürüş için yol göstericidir. Bu işaretleri görmezden gelmek hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atabilir. Unutmayın, trafik işaretleri yolun dilidir.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
5: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
7: Doğan canlı yayında devam ediyor.
8: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Bugünün yayın konu başlığı bu saatten sonra diyebileceğiniz ne varsa herkes kendi hayat tecrübelerinden yola çıkarak türlü söylemlerde bulunsun istiyorum. Bu saatten sonra şunu yapmam, ben bu saatten sonra böyle biriyim, bu saatten sonra var ya önüme gelene bin tekme diyebileceğiniz her türlü konuyla alakalı sohbet çeviriyoruz bu sabah. 0212-368-62-12. Ders başladı değil mi? Çocuklar girdi artık okula. İyi hadi gözümüz aydın. 0212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram. Mesajlar da WhatsApp'tan geliyor. 0531-785-90-80. Bu da mesaj yollayabileceğiniz WhatsApp hattımızın telefon numarası.

Bursa'dan Ferdi. Günaydın, selamlar. Abi bu saatten sonra... Bu saatten sonra diye başlayan cümleler kurmam demiş sevgili Hakan. Günaydın. Yaşım olmuş 45. Ne olur bu saatten sonra... Sevsen ne olur? Türkü sözü Doğan Can bu. Ben tam bu durumdayım diye Ankara'dan Zeki mesaj yollamış. Pilot mu baban senin? Bu saatten sonra daha iyi bir hayat bizi beklemiyor gibi. Onun için geriye dönüp çok ah vah çekeriz gibi geliyor. Ayda niye enseyi karartıyorsun savcı? Olur mu canım? Yani daha iyi olması da senin elinde. Bir nebze. Bu saatten sonra borç para vereni eşekler kovalasın yazmış Selçuk. Yakın arkadaşıma borç verdim, hatta kredi çektim de verdim. Hayda, ama seninki gerçekten çok kâr değil. Ayın 16'sı ödeme tarihi, onu hesabında dedi. Eşi doğum yapacağı için vermiştim. Ayın 25'inde bana diyor ki Ahmet ya işte şuradan al buradan al. Gidiyorum, adam surat iki karış. Diğer ay Mehmet falan rezil etti beni. Dördüncü ayın sonunda da hiç ödemedi. Bu arada bu kişi benim çocukluk arkadaşım diye mesaj yollamış. Selçuk, geçmiş olsun.

Kaan'cığım, bugünkü şarkı listen harika ya. Varlığını unuttuğum şarkılar çalıyorsun demiş Aysu. Evet, bana da iyi oluyor. Bence siz de şiştiniz zaten aynı şeyleri duymaktan. O yüzden böyle arada sürprizler. Bak mesela ne güzel. Kaan'ın sesi duymayalı bayağı oldu.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Leyla ben, Ankara'dan.
0: Hoş geldin Ceyda, değil mi?
1: Leyla.
0: Leyla.
1: Mecnun Leyla.
0: Leyla, ha Leyla. Ama araç kitiyle konuşuyorsun diye anlamıyorum.
1: Evet, şu an telefonum uzun zaman bir şey olunca bir saniye bağlanamayınca şansımı...
0: Panik oldu. Tamam, kulağı alırsan daha iyi duyacağız seni. Leyla hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben memurum, kamudayım.
0: Güzel. Cuma akşam Ankara'da yayınım var, duydun mu?
1: Hayır, duymadım.
0: Aşk olsun. Merkez Ankara AVM'ye yakın mısın?
1: Hayır, yakın değilim.
0: Aşk olsun. E tamam, geliriz. Ben İstanbul'dan geleceğim. Yüzümü mi kapattı, hattan mı düştü? Bence o araç kitinden kulağı çevirmeye çalışırken yanlışlıkla. Neyse. Leyla, ne yapayım, düştün yani. Bir daha ara. Düşürebilirsen tekrar. Hemen diğer telefonumuzu alalım. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Ebru.
0: Ebru, radyoyu kapat lütfen. Şu yayınla alakalı olması gereken her şey yayına bağlanacak olan herkes için geçerli.
2: Tamam.
0: Hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben Ebru, Trabzon'da özel bir şirkette yönetici asistanım.
0: Güzel, kolay gelsin. Kaç sene oldu orada?
2: 4. yılım, bu sene biri tamamlayacağım. Şöyle oldu, doğum iznine gittim, geri geldim.
0: İyi, güzel. Şimdi yönetici asistanı olduğun için orada bir yöneticiyle muhatapsın çoğunlukla,
2: evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Nasıl, razı mısın, iyi biri mi?
2: Razıyım, iyiler.
0: Bir yarım ağız dedin, razıyım.
2: Yok, iyiler.
0: Ama doğum iznindeyken yerine başkasını koymadıklarına göre, geri döndüğüne göre onlar da senden mutlu herhalde.
2: Oraya girmeyelim en iyisi. Onlar bulmadı, ben buldum.
0: Ne? Nasıl yani?
2: Ben arkadaşımı koydum.
0: He, sonra?
2: Kendi yerime. Sonra bir şeyler oldu. Neyse, oraları geçelim. Sonra anlatsam.
0: Anlat, ne oldu? Arkadaşın sonra senin ayağını mı kaydırmaya çalıştı?
2: Gibi. Sonra neyse, ben çok giderken böyle şey, doğum iznindeyim, süremi uzattım falan, çocuğum büyüsün dedim, neyse.
0: Ne kadar süre izin kullandın?
2: Hani 16 hafta kadar iznimiz var ya, 8 önce 8 sonra, ben hepsinin sonrasında kullanmak istedim. 2 hafta sonra zaten doğum yaptım, 14 haftam kalıyor falan. Arkadaşa söyledim. Arkadaş önce kabul etti. Sonra benim de uzun süreli işe ihtiyacım var falan dedi. Burada kalmak istediğini belirtmiş yöneticime.
0: Tamam.
2: O da dedi ki hani bizim de sürekli elemana ihtiyacımız var. Hani nasıl yapalım falan diye bana sor. Dedim siz de haklısınız. Buranın bir işleyişi var. Bu şekilde gitmeli. Yani onu sürekli almaları gerekiyordu. Neyse, ben çıkış aldım. Sonrasında tekrar geri döndüm. Ama arkadaş da doğuma gitti.
0: Ha, şimdi o gitti doğuma.
2: Evet.
0: Sen de onun kuyusunu kazacaksın o zaman şimdi.
2: Yok canım, beni onun yerine değil, beni şimdi kendi yerime aldılar. O artık yok.
0: Artık dönünce o düşünsün onu nereye yerleştireceklerini.
2: Yani o diyorum ya, hani benim vasıtamla girmişti. Neyse, mesele o değil. Ben aslında çok böyle
0: yazıklar
2: yaralı
0: bağlanmak olsun
2: istedim. Aynen öyle.
0: Gerçekten çok... Yani yakışıksız. Evet, nedir bu saatten sonra dediğin şey?
2: Bu saatten sonra asla hiçbir şeye titizlikle davranmayacağım. Bu
0: mesela,
2: hafta sonu sınav vardı, biliyorsunuz.
0: Evet, KPSS.
2: Evet, ona çok böyle önem vererek herkese hazırlanması gerektiğini, çok önemli bir sınavın olduğunu, 2026'da insanların alınacağını falan belirte, ben sınavın 10'da kapıların kapanacağını bilmiyorum. Hatta her şeyi, sabah uyuyamadım bile. Çok erken kalktım. Çocuğum var bir tane. Çamaşırımı astım, yemeğimi hazırladım, kahvaltımı yaptım. Eşime kahvaltı hazırladım. Sınava giremedim.
0: Yani? Nasıl? Amma titizlikle hazırlanmışsın ya.
2: Aynen diyorum ya, hayatta böyle bir şey yapmam. 2018'den beri giriyorum. Ben de öncelikle radyo televizyon mezunuyum. Daha sonra hamileyken de bir bölüm daha bitirdim. Dedim,
0: Ebru
2: bitirdim.
0: Ama bak, bu sınava geç kalanlar videolarını her sınavda öncesi izliyoruz ya.
2: Yemin ederim, insanlarla şey yaptım.
0: Herkes.
2: Dalga geçtim.
0: Dalga geçmeyelim de, yani orada şimdi o bir sorumluluk ya bu. Tamam, hayatın türlü türlü sürprizleri olabiliyor ama bu her gün gittiğin işin değil. Dolayısıyla hani orada belki geç kaldın diye imtiyaz sağlanabilir falan filan. Ama şimdi eğer böyle önemli bir günse iki saat önceden gidip orada bekleyeceksin tabii, yani. Tabii. Uçağa biner gibi orada bekleyeceksin kapıda yani.
2: Katılıyorum. Hiçbir şeye üzülmedim diyorum ya ki. Çalıştığım böyle şeylere üzülüyorum. Yani emek verdim ben
0: vardır de. Vardır bir hayrı. Vardır. Diye. Belki de bu akılsızlık üzerinden kendine bir ders çıkarman lazım.
2: O yüzden diyorum ki artık şey, titizlikle davranmayacağım.
0: Zaten davranmıyorsun ya. Sorun bu.
2: Ya hayır. Evet, orada.
0: Allah Allah ya.
2: İnsanlarla da çok dalga geçtiğim için başıma geldi. Allah dedi ki ağzımı tut otur aşağıya.
0: Hadi bakalım, işte ben zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Sen o gün mesela ev ahalisi, sen onların peşinde koştururken demedi mi mesela kocan, kız ne uğraşıyorsun bunlarla, hadi yürü git sınavına diye.
2: İnanın bak, sınav şey belgesini, giriş belgesini bile eşime attım. O bile dikkat etmemiş. Eşim dedi bana kendi, sen yakın bir de. O kadar böyle şey.
0: Neyse. Tamam, olacağı varmış. Ya da olmayacağı varmış. İyi peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Dedi bana ki, bu genelde Trabzon'da, Karadeniz'de çok fazla. Dedi bana ki. Bu çok kullanılan bir kalıp değil mi? Ablanın konuşma hızından anlaşılan ona da bir asistan lazım. İçimiz kıyıldı mıy mıy diye. Mesaj yollayan sevgili Gökçe. Denizli'den Engin diyor ki, bu saatten sonra kendimden başkasını düşünmem. Eşimden ayrıldım kısa bir süre önce. 13 yıllık evliliğim bitti. Bu arada iyi ki de bitti. Diye mesaj yollamış Engin. Görürüm. Daha kısa bir süre önce diyorsun yani. Biraz zaman geçsin görelim seni abi. Doğancan, bu saatten sonra vallahi ben banka soyacağım. Yakalanırsam da iade ederim. Yakalanmazsam da yerim parayı diye Beyza mesaj yollamış. Kız nereden aklına geldi böyle şeyler? Nadiye. Allah Allah, şeytanın aklına gelmez.
3: Günaydın sevgili.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day günaydın.

0: gayri ihtiyari şarkıya eşlik etme isteği oluşanlar el kaldırsın. Çok güzel. Tantaşlı gidişat Süper FM'deydi. 10 saniye.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
0: Bugünün yayın konu başlığı bu saatten sonra var ya diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. Bunun için de 0531 785 90 80. Ya.

Bundan sonra haddinden fazla değer vermeyeceğim kimse insanlara. İnce düşündüğüm kadar kimse bana aynı samimiyeti göstermiyor. Bu arkadaş sevgili konularında da hep böyle. Dün gece bu kararı almıştım, seninle de paylaşmak isterim diyen sevgili Ebru. Ebru, yanlış insanlara doğru olduğunu düşündüğün şeyler yapmamak lazım o zaman. Yani orada da o şeyi kime neyi ne kadar yapıp yapmamak gerektiğini bilmek lazım. Doğancan, biraz daha hareketli çalar mısın? Spor yapıyorum da şu an diyen Rıdvan. Tamam, bu kurtarır mı abi?

0: Beylikdüzü'nden Yusuf. Ya Doğancan şu trafiğe bir baksana ya, ne var da gitmiyor yol demiş. Bu kadar yazacağına kendin baksaydın ya Yusuf. Yani Beylikdüzü'nde hususi bir sebep yok. Normal bir sabah trafiği var ama daha ileride Mertel Cevizli Bağ arasında bir araç arızası var. Orası o yüzden yoğun. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan. Rıdvan ben, Ankara'dan.
0: Sen daha yeni bağlandın ya.
1: Yok ya, epey oldu ben bağlanalı.
0: Sen hangi Rıdvan?
1: Başka Rıdvan'la karıştırıyor olabilir misin?
0: Olabilirim. Hangi?
1: Eski dinleyici.
0: Aa, bizim Rıdvan. Gel. ne haber Rıdvan?
1: İyiyim. Sen nasılsın Doğancan?
0: Aman üf. Şey, Cuma Ankara'dayım biliyorsun.
1: Evet.
0: Bekliyorum geleceğim o zaman. Inşallah. Gel görüşelim. Uzun zaman i̇nşallah. Oldu. Peki bu saatten sonra nedir?
1: Ya Doğancan şöyle, ben iş yerinde hani kendi yaptığım bir işim var illaki de. Sen de zaten zaman zaman yayınlarında bundan çok bahsediyorsun.
0: Ne?
1: Bazı insanlar kendi işlerini böyle bir emaneten dışarı çıktığında, sana emanet ettiğinde sanki onu kendi işinmiş gibi kabul ettirmeye çalışıyor.
0: Şunu mu demeye çalışıyorsun? İyilik olsun ya da iş kolaylasın diye yaptığın şey senin görevin haline geliyor.
1: Evet. Ben de bundan sonra, bu saatten sonra eyvallahım yok ve bu bana olumlu, benim için olumlu olarak dönmeye başladı. Yani herkese öneririm bunu da. Yani evet. Görev tanımınız dışında başka bir iş yapmayın.
0: Gidin. Doğru. Yani elimde tuzum var diyene miydi, hıyarım var diyene miydi, neydi? Hani yani, ama tabii ki bir yandan da aidiyet duygusu öyle bir şey. İnsan eğer çalıştığı yeri seviyorsa işin yürümesi için, yani bu benim işim ya da değil diye bakmayıp bir şey yapabiliyor. Ama beraber evet, evet. Çalıştığın insanlar da buna uyumlu kültüre sahip olması lazım. Yani eğer arada böyle türlü Ali Cengiz oyunlarına başvuran ya da kendini akıllı zanneden niyeti bozuk insanlar olduğu zaman bu tabii haliyle iyi niyetin suistimaline giriyor.
1: Evet, katılıyorum. Ya yani. Hastaneye mi gidiyorsun? Gelince yap. Ertesi gün yap. Aha. Başka birine yaptır işini. Ben yapmıyorum yani. Bu gerçekten de benim için olumlu olarak dönmeye başladı. Bu açıdan psikolojik olarak da rahatladım. Güzel oldu yani. Herkese de öneririm yani bunu.
0: İyi peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Ankara'dan herkese günaydın.
0: Günaydın.

0: Doğancan, akraba sevdalı bir eşle evlenmek mi? Tövbe. Ne bu? Ne? Eşin çok mu şey böyle akrabalarına düşkün? Yani bu güzel bir şey bu arada ama tabii orada da şey önemli yani. Seviyesi önemli galiba bunun. Aramıza hoş geldi Rıdvan ama bunu biraz geç anlamış yazmış Ebru. Bir iş yerinde her şeyi bileceksin ama bilmiyormuş ayağına yatacaksın yoksa o iş sana kilitlenir yazmış. Bak çözmüş o da. Hadi bir telefon daha alalım reklama gitmeden. Ha dur daha reklama varmış zaten. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, ben Erzurum'dan Demet.
0: Hoş geldin Demet. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Hoş bulduk. Seninle bir sesim sayılır Doğancan.
0: Ne anlamıyorum, sesin boğuk geliyor. Hoparlörle mi konuşuyorsun?
1: Hayır hoparlörle konuşmuyorum. Hısım sayılırız.
0: Hısım sayılırız. Erzurumlu olduğun için mi?
1: Değil, hayır. Canan ve Candan'ın babasıyla benim annem dayı gibi çocukları.
0: He, evet şey halamın kocasından bahsetti.
1: Evet.
0: Dayı bibi yani dayı hala çocukları seninle hiç de hısım sayılmıyoruz kız. O benim eniştem zaten kan bağım yok. Ama can bağım var. Talip enişte dinliyorsa onu çok öpüyorum, hiç şey yapmayayım. Dinliyorlar çünkü sabahları. Hala dinliyorsan bir yaz bakayım. Demet onu demeye mi aradın?
1: Aşk olsun Doğancan ya. Ben şunu demek için aradım. Şu an çalışıyorum, muhasebeciyim. İşimden ayrılmak üzereyim. Şirketimiz çok kötü durumda. Bir daha böyle bir şey olsa asla yapmayacağım şey, çalışıyormuş gibi görünürüm. Çalışmam. Kendimi hiçbir şey için parçalamam.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu verdiğimiz mesajlar da doğru değil bence ya. Az önce Rıdvan da benzer bir şeyden bahsetti ya. Şimdi orada kötü bir deneyim yaşadığın için anladığım kadarıyla senin de iyi niyetin suistimal edilmiş.
1: Fazla, evet.
0: Ama yani beş parmağın beşi de bir değil ki. O zaman mutsuz olursun. Bütün gününü geçirdiğin bir yerde çünkü böyle.
1: Diyorum, hep böyle. Dosyayı alıp elinde dolaşanlar hep kıymetli olur. Ama parçalayıp kendini parçalayanlar... kıymet olmuyor
0: o yani. Doğru. Şimdi teşbihte hata olmaz, kimse kusura bakmasın da genelde iş ortamlarında kendini pazarlayanlar bir halt zannedilir.
1: Aynen, yani işini pazarlayanlar
0: evet.
1: Diyelim.
0: Yani öyle. Yani atıyorum bir çöpü atarken bile bakın Mehmet Bey ben çöpü bugün buraya attım haberiniz olsun falan diyor.
1: Aynen öyle.
0: Halbuki sen arkada koca konteyneri kaldırmışsın indirmişsin kimseye söylemeden benim işim zaten ben... diye kimsenin umurunda değil.
1: Ben o
0: keriz işte. Aşk olsun. Olsun yine.
1: Yok kabul ediyorum.
0: İnsanın da kazandığı paranın hakkını verebilmek için çalışıyor olma duygusu da önemli. Yani o yüzden. Evet. Yani burada da mühim olan işte o işveren ya da yöneticinin o adaleti sağlayabilecek dürtüye sahip olması. Yani gelip iki tane yalan söylediği lafla değil de kendi gözlemleriyle kim neyi ne kadar yapıyor ya da yapmıyoryu. Kendi keşfedebilecek kalibrede adamlar olması lazım ya da
1: aynen
0: kadınlar.
1: Aynen öyle Doğancacığım. Erzurum'a bekliyoruz seni. Bir faaliyette de bir programda da Erzurum'a bekliyoruz.
0: İnşallah. Neden olmasın. Güzel olur inşallah. Peki sağ ol, hadi gelsin sabah enerjim.
1: Günaydın.
2: Günaydın
3: sevgilim. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı bu saatten sonra. Şunu yaparım ya da mümkün değil şunu bir daha yapmam diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12.
5: Bir reklam.
6: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Reklam. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.

diyor ya Emircan İrek. İşte sesler kesildi, gurur ezildi. Orada keşke peşine bir de Kadir ezildi deseymiş. Çok komik. Bugünün yayın konu başlığı, bu saatten sonra diyebileceğiniz ne varsa herkes kendi hayat tecrübelerinden yola çıkarak türlü söylemlerde bulunuyor. 0212 368 62 12. Doğancan, az önce Cimer'e yazdım. Orta Doğu ve Balkanların en iyi radyocusu Doğancan'ı Ayvalık'ta görmek istiyoruz diye. Burada da bir organizasyon yapsan keşke demiş de. Cimer mi bakıyor o işe Halil? He? Ankara'dan Ayşe, günaydın. Bu saatten sonra yapmam dediğim her şeyi itinayla yaptığım için daha da...

0: Doğancan, bu saatten sonra bütün kadehler vazgeçene değil, vazgeçtiklerimize kalkar. Yeter, biraz da kendimiz için yaşayalım demiş. Aa. Beni taşa dön. Kim ne dedi ki Fatih, ne oldu? Adana'dan Nuriye, selamlar, günaydın. Bu saatten sonra iyi insan olmayacağım. Kötü olup dünyaya kazık çakacağım demiş. Doğru. Bakıyorum mesela.
1: Böyle domuz gibi duruyor bazıları.
0: Neden? Çünkü dert etmiyor ki kendine. Umurunda değil ki.
2: Artık gizleme benden. Seviyorsun sen de benim gibi, göster. Bak ben ezelden. Vurgun ah deli.
0: Doğancan, hamsili cilt kremi üretilmiş. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Hiç duymadım. Bilmiyorum, ne olur ne olmaz, ben bir şey söylemek istemem.

0: Tolga Gündüz yayında olacak.
1: Merhaba, günaydın.
0: Merhaba, ben dükkanı hazırladım. Sabah süpersin, süpürdüm, su da çok döktüm güzel. Toz her kalkmasın
1: şey, her
0: diye.
1: Her şey hazır, güzel gözüküyor.
0: Ama bizim şu fırçanın ucu biraz yam olmuş, hasır.
1: Aldıralım hemen.
0: İşte ondan yeni bir tane. Kaç sene oldu artık,
1: çalı
0: yeter
1: süpürge,
0: ya.
1: Çalı süpürge de lazım mı? Böyle ıslatırlar ya dükkanın önünü böyle.
0: O zaten çalı süpürge ucu diyorsun. Yam oldu.
1: Ha, tamam.
0: Ne haber abi, nasılsın?
1: İyi, günaydın, nasılsın?
0: Bir ara geldin beni böyle yalnız bırakmadın, sonra bir gittin yoksun.
1: Geliyorum işte yakalayabildiğim yerlerde.
2: Abi lütfen.
1: Abi,
2: bugünün yayın konu başlığı, senin gibi hayat tecrübesi yoğun bir abimizin bak, gayet güzel.
1: Bu yaşlı demenin kaç çeşidi var?
2: Ne münasebet, tecrübe diyoruz biz buna.
1: Biz de birbirimizi biliriz.
2: Evet, bu saatten sonra dediğin nedir senin?
1: Bu saatten sonra bak kimseyle uğraşamam ha. Çünkü abi o kadar yoruyor ki insanlar birbirlerini. O kadar şey yapıyorlar ki, öyle bir tweet vardı. Gelse birisi sen kedisin dese miyav derim yani.
2: Ha, o kadar artık
1: evet,
2: bunda değil.
1: Evet, uğraşmam yani kimseye.
2: Abi sen kedisin.
1: Miyav. Bu.
2: Ay hiç mi yakışmaz miyavlama?
1: Böyle miyav.
0: Bari biraz hani bir ikna etmeye çalışsaydım.
1: Miyav. Yok, o çıkmaz zaten nezleyin.
0: Evet, gel şey yapalım mı? Sıradaki telefonla olur, beraber muhabbet edelim olur dinleyicimizle. Alo.
3: Alo.
0: Merhaba. Oo, tuvalettesin herhalde.
3: Yok, arabadayım ya.
0: Ama telefonu kulağa alalım, kurban olayım. Duyamıyoruz biz böyle olunca. Müsait bir yere geç.
3: Evet, şu anda duyuyorum.
2: Evet, daha HD geliyor. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Süper.
2: Efendim.
3: O zaman bu saatten sonra yapmam dediğim her şeyi yaparım ben Doğanca.
2: Hayda.
1: Terse dönmüş.
0: Az önce birçok dinleyicim böyle bir şey söylemem çünkü başıma gelir diye endişeleniyordu. Sen de hiç umurumda değil mi diyorsun yani?
3: Gelmezse bu saatten sonra çok da...
0: Cümlenin gidişatı çok hoşuma gitti. Gelmezse o zaman o olacak.
3: Evet.
0: İsim neydi bu arada?
3: İsmim Mustafa, İstanbul Tuzla'dan.
0: Ne iş yaparsın Mustafa?
3: Dijital ekosistem uzmanıyım.
0: Ne uzmanı? Maalesef. Ne?
3: Evet işte maalesef bu yüzden dijital ekosistem uzmanıyım diyorum. O ne ya falan.
0: Hayır, da ağzında laf dönmediği için anlamadık.
1: İşe uyanamamış.
0: Dijital eko uzmanı, gayet de anladık. Bilgisayarda ekonomik ekosistem işler yapıyorsun. Ne var bunu anlamamakta?
1: Ucuz bilgisayar.
3: Evet evet.
0: Ekonomik bilgisayar, toplama bilgisayar satıyorsunuz.
3: Ay, borsayla ilgileniyoruz.
0: Aman ben kalkayım buradan. Hadi beni bulaştırma hadi.
1: Abi bir fon tiyosu varsa biz bir...
0: Tolga abi aşk olsun. Peki Mustafa, Allah sabrını da verir inşallah. Kolaylıklar diliyorum.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Görüşürüz, sağ ol, hoşça kal. Doğan canım.

Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: yaşlaştı.
1: Ay.
0: Tövbe estağfurullah. Alo.
2: Alo, merhabalar.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Fatih, ben Kayseri'den Doğancan.
0: Hoş geldin Fatih, tanıyalım seni de. Gider ayak, artık böyle veda konuşması olsun bu da. Ne iş yaparsın?
2: Ben mobilya malzemecisiyim.
0: Yani yarım amir satıyorum. Sunta, menteşe gibi mi yoksa?
2: Aynen öyle.
0: Ha, aynen. İyi. Çok doğru. Ama sen mobilya yapmıyorsun, bu malzemeleri mobilyacılara satıyorsun, ustalara.
2: Aynen, doğru.
0: En çok ne gidiyor abi? Yani sürümden en çok kazandıran ürün ne oluyor genelde?
2: Artık hiçbir şey sürümden kazandırmıyor.
0: Ya.
2: Maalesef.
0: Tamam, en star parçan ne o zaman yani? Hani dükkanda en çok bu sipariş alıyor dediğin.
2: Kenar bandı.
0: Ne? Kenar bandı.
2: Evet.
0: O ne? Kenar bandı.
2: Mobilyaların yine kendi rengine uygun etrafını kapayan.
0: He, o dikiş izleri görünmesin falan diye. Gibi.
2: Öyle demeyelim de MDF suntanın kenarına.
0: İyi, işte onları öğreniyoruz. İyi Fatih abi, nedir bu saatten sonra dediğin şey?
2: Ya bu saatten sonra hani yaparım demektense yaptım derim.
0: Heh.
2: Bilmediğim işe bulaşmaktansa ya bulaştığımı da yarım bırakmam.
0: Doğru. Bu arada bir de bir iş tam anlamıyla olmadan çok böyle dillendirdiğinde de göze mi geliyor, nazar mı değiyor ya da sen onu artık böyle bir şey var diye dile getirdiğin için oldu diye kabul edip üzerine yeterli enerjiyi mi vermiyorsun artık, nedendir bilmem. Gerçekten bir iş olana kadar da onu söylememek de lazım.
2: Aynen öyle.
0: Evet.
2: Hem söylememek hem yarım bırakmamak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
2: Çünkü belli bir yaştan sonra o yarım, bu yarım, şu yarım gitmeyecek yani.
0: Hepsini topla, bir tane tam etmiyor ha.
2: Aynen öyle.
0: Peki.
2: En azından yaptım derim.
0: Allah menteşene zeval vermesin diyor, senden de sabah enerjimizi alıyoruz.
2: Günaydın.
0: Günaydın Kayseri. O zaman müsaadenizle de ben kalkayım. Geç oldu, sizde işiniz vardır, tutmayayım. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağım. Kaçırdığınız tüm yayınlar Karnaval uygulamamızda sizi bekliyor. Benden şimdilik bu kadar. Alas mı ağladık? Hoşçakalın. Hoşçakalın.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçük Sudan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Çocuk yolcu güvenliği. Çocukların araç içinde güvenli şekilde yolculuk etmesi için yaşına, kilosuna ve boyuna uygun çocuk koltuğu kullanılmalıdır. Çocuğu kucağa almak ya da emniyet kemerini doğru şekilde takmamak ciddi risk oluşturur. Kısa mesafelerde bile çocukların arka koltukta ve uygun güvenlik sistemiyle seyahat etmesi gerekir. Onların güvenliği sizin dikkatinizle başlar.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

dursa da belki... Süper Efendi'den herkese günaydın. Ben Tolga Gündüz. Doğan Can'ın hemen ardından O İş Bende'yi başlatıyoruz. Ve hiçbir yerde duymayacağınız haberleri bu 3 saat içerisinde eğlenceli bir şekilde size aktarmaya çalışacağım. Her zaman yaptığım gibi. En iyisi de bunları yaparken en iyi müziği her zaman olduğu gibi Süper FM'de dinliyor olacaksınız. O yüzden saat 13'e kadar yapacak başka daha iyi ki zannetmiyorum. Bir işiniz varsa burada olun ve keyifli bir gün başlangıcı olsun hepimiz için. Programı

hava durumuyla başlayalım her zaman yaptığımız gibi. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya ve Çorum dışında diyor haberde. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor bugünün. Marmara tarafında da yine hava biraz daha dün bahsettiğim gibi 20-21 dereceler civarında olacak. Yakın zamanda da dün söylemiştim yine pastırma sıcakları bizi bekliyor.

birçoğumuz yüzleşmesek de sosyal kaygılarımız var değil mi? Böyle bir grubun içerisine girdiğimizde sosyal anksiyete deniyor buna. Onun belirtilerini saymışlar. 5 tane öne çıkan belirtisi varmış. Bunlar sizde varsa o toplum içerisinde biraz daha böyle huzursuz, mutsuz ne bileyim ya da öyle değil ama rahatsız hissedebiliyormuşsunuz. Mesela onun belirtileri şunlarmış. Sessiz kalmak bir kalabalığın içerisinde ya da size bir soru sorulduğunda kısa cevaplar vermek, etkileşimden kaçınmak için sürekli olarak telefonla oynamak, sürekli birinin yanında kalmak, böyle birine temas, böyle en güvenli yanımda dur. Ve veya bir grubun kenarında durmak, yani hiç dahil olmuyormuş gibi yapmak. Kim? Ben de, ben burada değilim. Konulara bağımlı, konulardan bağımsız olarak iş gibi sürekli olarak kendinizi ifade edebildiğiniz konulardan konuşmak. Yani en çok işe hakim olduğumuzdan işle ilgili konuşmalarda bulunmak şey oluyormuş. Sosyal anksiyetenin belirtileri oluyormuş, bilginiz etti.

galiba insanların en büyük sorunlarından biri olan obezite de çözülmeye başlanıyor. İşte bunun için iğneler var, ilaçlar var artık üretilen. Ve ama yine bunun tamamının doktor kontrolünde olması gerekiyor. Bazı kan testleriyle birlikte yapılıp birçok kişi kullanmaya başladı mesela. Yani mesela şeyde Instagram'da çok paylaşıyorlar. İşte 3 ayda 41 kilo. Aynen. Sporla değil mi? Aynen aynen. Amerika'da yeni bir ilaç keşfedilmiş. Bu iğne değil bu arada. İlaç keşfedilmiş. Bu tür zayıflama yöntemlerinde vücutta çok kas kaybı oluyormuş. Yeni keşfedilen ilaç da diyorlar ki %50 kas kaybını azaltmış. Ben aslında işin tam şurasındayım. Bu beslenme işini tek bir hapla çözemiyoruz. Sabah kalktın işte yeşillik sevenler yeşil hapı. Et sevenler işte kırmızı. Ha? Bak bunun bu teknolojide cama dokunup telefonla konuşuyoruz karşıdaki sesi. Niye kiloyu çözemiyoruz değil mi? Beslenme işini bu şekilde daha kolay olur diye var mı? Aa silahlı adamlar geldi. Aynen tamam. Söylemedim kabul ediyorum.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Flay.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Tolga Gündüz'le

hani kimdi benim babam diye merak etmiyor. Tabii zevkleri oluşuyor, müzikler dinliyor. Çok sevdiği bir grup var. Grubun solisti adama acayip hayran. 59 sene sonra bir araştırıyor ki o beğendiği grubun solisti babası. Sarılıyorlar, öpüşüyorlar, sonra ayrılıyorlar. Bu. Yani 60 sene görmediğin adamın sadece müziklerini dinliyorsun. Bir de imza alırsın oğluma. Değil mi? En karlı çıkacağın yer bu olur.

Yine hikaye gibi ama çok ciddi bir haber var. Bazı ülkelerde biliyorsunuz hala idam cezası geçerli. Hatta Amerika'nın bazı eyaletlerinde var, bazılarında yok. Kendisi onlardan bir tanesiymiş ve 95 yılında erkek arkadaşını öldüren bir kadına tüm deliller tamamlandıktan sonra bu yıl içerisinde idamına karar veriliyor. Ve kadın idam edileceği sırada ilacı vücuduna zerk ediyorlar, ilaçla idam. Bak, bekliyorlar, hiçbir şey olmuyor. Diyor ki oradan hakim, bir daha ver. Bir daha veriyorlar, kadın ölmüyor ve kadın bu idam cezasından ölmeden sağ kurtulduğu için de serbest bırakılıyor. Tüm idam cezaları da şu anda Tennessee eyaletinde iptal edilmiş. Bu nasıl şans ya? He? Ben tahmin edeyim ama büyük baş ağrısı yapmıştır ha. He?

Geçtiğimiz hafta sonu biliyorsunuz KPSS sınavı, ön lisans sınavları vardı. Bütün Türkiye'de yapıldı. O sınava da mutlaka geç kalan birileri oluyor. Sivas'ta bir kadın son anda girmeye çalışırken tabii yetişemiyor, sinirleniyor falan filan. Ortalığı birbirine katmış. Siz sinirleniyor musunuz bu haberlere? Ben çok sinirleniyorum. Hayatında daha önemli bir şey yokken ne olmuş olabilir de geç kalmış olabilirsin. Normalde 25 dakikada gidebileceğim bir yere ben yemin ediyorum sınavlara giderken 1,5 saat önce de falan çıkıp orada beklerdim yani. Hani bu kadar önemliyse hayatında. Ama bir önerim olacak, şu da yapılabilir. İnsanların bizim şu anda aklımızın ermeyeceği sorunlar yüzünden geç kalmasıyla ilgili bir sınıf boş bırakılabilir ve o sınıfta okuldan kimse salınmadan önce geç gelenler, atıyorum 10 dakikaya kadar geç gelenler o sınıfta girebilir gibi bir fikir var. Aklımda bu kimsenin aklına gelmemiş olabilir mi? Olamaz. Yani sınava zamanında gidin.

futbolu birbirine girmişken ben biraz daha hani böyle hala futbolun sevebileceğim taraflarındaki haberleri sizinle paylaşıyorum. Yoksa tam da ne bileyim ihalenin yapılacağı sırada bu kadar değersizleştirilen bir ülke futbolu çok acayip gelmiyor mu size de? Mason Greenwood demiş bir numarasında bu haberin. Ne o? Türkiye'de oynayan en değerli kanat oyuncuları. Onlara bakalım. Mason Greenwood'un değeri 40 milyon euroymuş. İkinci sırada ya da birinciliği paylaşıyorlar diyelim. Yine 40 milyon euroyla Galatasaray'dan Rafael Leao var. Üçüncü sırada da Barış Alper 30 milyon euroyla Galatasaray'dan yine. Ernest Pocu da Beşiktaş'tan 22 milyon euroyla. Üçüncü diyebiliriz birinciliği paylaşıldığı için. Üçüncü sırada yer almış. Kalbim

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

bütün ebeveynleri ilgilendiren bir haber. Biyolojik olarak 6 yaşa kadar düşen ancak zihinsel ve duygusal gelişimdeki gecikmeyle 30 yaşına kadar uzayan ergenlik süreci, 30 yaş ergenlik süreci şey vardı ya, kocanı da getirseydin hanım. Babama gidildiğinde. Ebeveynlik modellerini yeniden tartışmaya açtı. 30 yaşına kadar ergenlik mi olur diyorsun ama bakın sebeplerinden en büyüğü neymiş? Çocukları her türlü sorundan ve zorluktan uzak tutma çabasının gençlerin kendi hayatlarını yönetme yetkilerini nasıl kısıtladığını ve uzayan ergenliğin altında yatan nedenleri anlatmışlar. Bu yazıda işte çok korumacı anne babalar çocukların başlarına bir şey gelecek ama aman evladım falan yaptıkça çocukların öğrenmesi ve birbir kendilerine yetebilmesi daha uzun vakit alıyor ve ergenlikte hakikaten 30 yaşına kadar uzayabiliyormuş artık.

0: Dar gelirim. Yine dökülüyor deftere sitem. Biraz fazla içtim kızma. Şiirim hediyem sana. Yarim saçlarına cenneti sürer. Ben de nasibimin kokusuna mest olurum sen diye. Öyle gözleri var.
1: Teknoloji keskin gelişiyor. Hayatımıza bazı sosyal medya zımbırtıları girdikçe de biz de ne yapıyoruz? Oraya doğru yönleniyoruz. Ama bir yazı var. Benim de ilgimi çekti. Çok da güzel. WhatsApp'tan istifa etmek mümkün mü? Hayatımızın bir parçası. Zaman zaman iş yerindeki yazışmaların birçoğunu oradan yapıyoruz. Ama ne yapayım? Ben de istifa ediyorum dediğinde geçerli oluyor mu diye düşünmüşler ve bu sorunun cevabını vermişler. WhatsApp'tan yazdınız müdürünüze. Ben bittim artık kardeşim, ben gelmiyorum yanından itibaren. Yıllık izne çıkmak istiyorum. Ne kadar? İşte yıllık, bir yıl falan. Öyle olmuyormuş o iş. Hemen söylüyorum, WhatsApp'tan istifa geçersiniz bir kere. İstifa işçinin iş sözleşmesini sona erdirmeye yönelik tek taraflı irade açıklamasıdır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2024 tarihli kararında işçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli taşımadan iş sözleşmesini feshetmesinin istifa olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmiş. Yani ne diyor? Kararda istifa iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla iş ilişkisinin sona ereceği söylenmiş. Yazılı ve imzalı olmadan öyle WhatsApp'tan ben gittim, aha adı budu son fotoğrafım falan, olmuyor. Bayağı yazıp imzalayacakmışız.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le

Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar. Yeni saatte beraberiz. Saat 11'i biraz geçe. Yine bu saatte de en iyi müziği ve en acayip haberleri duyabileceğinizi söyleyebilirim. Çünkü ben Deniz Tolga Gündüz'le o iş bende 2 saat boyunca daha devam edecek.

0: Artık dışarıda yemek lüks değil mi? Restoranlara gitmek. İşte eskiden haftada bir iki yapılırken şimdi iki ayda bir, bir ayda bir neredeyse oluyor. Ama gittiğinizde de diyorsunuz ki yemeğinizden kalmışsa eğer işte ya bunu paket yapabilir miyiz diyorsunuz. Onlar da alüminyum folyoya sarıyor, bir kutuya koyuyor falan filan. Sonra eve geliyorsunuz, dolaba koyuyorsunuz onu. Hatta diyorlar ki ay be yesin alsın 10 bin lira verdi yemeğe. Hani bırakmasın yazık falan diyorlar, paketleyip veriyorlar. Ya da evde bir yemek yapıyorsunuz, alüminyum folyoya sardığınızda 4 tane yemek çeşidi alüminyum folyoyu eritip içine karışmasına sebep oluyormuş, biliyor musunuz? Çok sağlıksız bir durum değil mi? Mesela o yemekler neymiş hemen söyleyeyim. Domates ve salça bazlı yemekler alüminyumu eritip kendi içlerine karışmasına sebep oluyormuş. Limon ve turunçgil içeren yiyecekler yine. Sirkeli yemekler ve turşular, bir de bol tuzlu ve sulu etler alüminyum folyoya sarılmaması gerekiyormuş. Sardınız, dolaba koydunuz, iki gün sonra yiyeceksiniz, böyle bir alüminyum tadı geliyor. Diyorsun, soruyorsun, aşkım bunda bir metal tadı var, D vitamini diyor. Ha, bilmiyor o da çünkü, ama bu habere kadar yani artık bildiği için de bu folyoya sarılı bu dört yemeği yememek lazımmış.
1: Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. En iyi konu çaldı telefonlarım, boşver bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkım.

0: başlıyor.
1: Daha önceki haberlerde de söylemiştim. KVKK hakikaten kişisel verilerin korunması acayip önemli. Bunun başkanı yani KVKK başkanı Profesör Doktor Faruk Bilir bir açıklama yapmış. Demiş ki Google bize özel bir buton başlatıyor. Google'da kişinin adıyla soyadıyla bir arama yaptığınız zaman kişinin 15-20 hatta 40 yıl önceki bilgileri yer almakta. Ve kişiler bu haberlerin sürekli görünür olmasından da rahatsızlık duymakta. Evet yani hani çok hayatınızdan çıkarttığınız bir şeyi tekrar sizin isminizle arandığında bu bir sıkıntı görmek istemeyebilirsiniz. Bunun arama motorları üzerinde ad ve soyadla görünür olmasını istemiyor insanlar ve indeksten çıkarılmasını istiyorlar diyor. Google Türkiye çok güzel bir şey yapmış bu işbirliğinde. Özellikle bir kutucuk açıyor. Kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve 30 gün içerisinde size bu bilgi kaldırılabilir ya da kaldırılamaz şeklinde dönüş yapıyorlarmış. Daha sonra Google'ın cevabı üzerine eğer cevap olumsuzsa kurumada başvuru yapabiliyormuşsunuz. Bence harika. Benim geçmişimde de ben bilinmesini isterim. Yani evet 30 yıl önce yaptığım bir şeyin hala çıkıyor. Aa çıkıyor mu ya? Bir baksanıza sizinkine. At soyad aratın. Ay ne rezillikler. Ay ay ay ay ay. Bak ama değiştirebiliyor.

dönem ciddi uykusuzluk yaşayan biri olarak, uyumakta zorlanan biri olarak hakikaten de ne kadar zor olduğunu bilirim. Ama bununla ilgili yeni bir trend oluşmuş, biliyor musunuz? Bir video YouTube üzerinden dünyanın en sıkıcı videosu olarak paylaşılmış. Microsoft Word nasıl kullanılır? Bu hepimizin hayatında olan Word yazılımını anlatan bir videoymuş. Çok eskiden çekilmiş ve insanlar bunu dünyanın en sıkıcı videosu olarak tekrar yüklemişler YouTube'a. Ve YouTube'da açanların, bu videoyu açanların hepsi ortak bir noktada buluşmuş. Neymiş? Hemen uyutuyormuş video. Hakikaten. Anlatanda mı artık, montajında mı, altında bir müzik varsa hiç bakmadım ama uyumak istiyorsanız böyle bir öneride bulunabilirim. Altındaki yorumlarda da bu sürekli olarak paylaşılmış ve kısa sürede 5 milyonu geçmiş. 5 milyon uykusuz. Hakikaten çok acayip. Denemekte fayda.

0: Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

büyük temizlik yapmak diye bir şey vardır değil mi? Hani böyle yataklar kaldırılır, koltukların altı kaldırılır, silinir falan filan. Daha çok da mevsimlik denir bu temizliğe. Kışın başı, yazın başı. Yılda iki. Hadi bakalım. Ama öyle değilmiş işte. Ne yapmak gerekiyormuş? Temizlik uzmanı diye bir meslek varmış. Amerika'da mı? İngiltere'de. İngiltere'de temizlik uzmanı bir hanımefendi demiş ki sandığınızdan daha çok bu koltukların ve yatakların çekilip altının temizlenmesi lazım. Bizde de o yok mudur mesela bu mevsimlik dediğimiz şeyde temizlikte kaldır. Ooo toza bak diye. O kıvama gelmemesi için mutlaka ayda bir ve tabii alerjik reaksiyonlara uğramamak için ayda bir bütün eşyaların kaldırılıp silinmesi, altının temizlenmesi gerekiyormuş.

Teknolojinin insanlığa faydalı olarak kullanıldığı zaman hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını biliyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde inşaat sektörüyle ilgili bir haber verdim. Kendi kendini onarabilen yollar yapılmış. Yani özellikle bize lazım ya. Sürekli biz kazma var. Bir gün bir yeri kazıyorlar, öbür gün öbür tarafın bir metre gerisini kazıyorlar falan. Özellikle bize lazım. Şimdi yine inşaat sektörüyle ilgili acayip bir haber var. Bilim insanları binaların yalnızca yük taşıyan yapılar olmaktan çıkıp aynı zamanda elektrik depolayabilmesinin önünü açabilecek yeni bir beton teknolojisi geliştirmişler. Tabii ki Çin'de olmuş ve neyle yapmışlar biliyor musunuz? 3D yazıcıyla. Yani çimento gibi bir şey yapmışlar. Benim kafam tabii ki almıyor. Şaşkın şaşkın bakıyorum. Görüntüsü de var. Ama bu yapının içerisinde binanın kullanabileceği elektriği de depolayabileceklermiş artık. Yaşasın.

Sizin başınıza da geliyor mu bilmiyorum ama bana oluyor bu. Haberi de oradan birazcık yakaladım zaten. Böyle bir salondan çıkarsınız, bir odaya girersiniz. Aklınızda bir şey vardır, o odada bir şey yapacaksınız. Kapının eşiğine gelirsin. Ne yapacaktım ben ya? Oluyor mu? Mesela buzdolabının kapağını açıyorsun, duruyorsun. Ya ne diyor? Neden oluyormuş biliyor musunuz o? Bütün insanlarda olurmuş. Araştırmalara göre insan beyni bilgileri ve görevleri bulunduğu çevreye ve mekana göre bölümlere ayırırmış. Hafıza blokları halinde saklanmış. Bir odadan çıkıp kapı eşiğinden geçtiğinizde beyin mevcut ortamın dosyasını kapatırmış. Bilgisayar gibi. Şimdi kapılar da birbirine benzediği için sen o dosyayı kapatırken gireceğin odanınkini de kapatmıyor mu? Yeni kapıdan geçmek bilgisayardaki sekmeyi kapatma gibiymiş aynı. Girdi, tam gireceksin, o odanınki kapandı. Lan ne yapıyordum ya? Hatta en büyük hareket de şudur. Dur bir geri gideyim de. Geri gidersin geldiğin yere. Çok acayip değil mi? Ne biçim beyin? Benim oğlum.

hayatta en önemli şeydir. Öğün derler. Hani bu da Amerikan diretmesidir biliyorsunuz bu mısır gevrekleri çıktığında. Güne bununla başlayın. Çünkü en önemli öğünü atlamayın falan da o günümüze gelmiş. Ama sabah mutlaka kahvaltı yapıyorsanız da hem sizi tok tutacak hem de insülin direncinizi dengeleyecek bir yöntem varmış. Hem de lezzetli de duruyor. Yaban mersiniyle yoğurdu karıştırmak sabah için bu dediklerimin tamamını yapıyormuş. Araştırmalarda yaban mersini, çilek, ahududu ve kızılcık gibi orman meyvelerinin özellikle insülin direnci veya metabolik sorunları bulunan kişilerde yemek sonrası glikoz yanıtı üzerinden olumlu etkileri olabileceğine dair bulgulara rastlanmış. Yani dediğim gibi bir yoğurt ve içine yaban mersini, çilek, ahududu karıştırdığınızda insülin direncinizi dengeleyip güne daha iyi başlayabiliyormuşsunuz. En azından 3 tane poğaça. Hocam kol vereyim 1,5 olsun kıymalı. Buna engel oluyormuş en azından.

sağlam reyting aldığımız haberlerimiz neyle ilgili biliyorsunuz? Burçlarla ilgili. Evet. Yani bırak incir çekirdeğini, hücre çekirdeğini doldurmayacak haber değeri var ama reaksiyon acayip. Çünkü insanlar olumlu şeyleri en azından doğduğu tarihle ilgili almak istiyor. Çok olumlu şey duyamadığımız için. Mesela onlardan bir tanesi. Onlar unutmaz, hafızası güçlü iki burç demişler. Ve hani fil gibi intikamcı, ne bileyim, unutmayan iki burcu söylemişler. Bunlar yengeç burcuyla akrep burcu. Bak ben akrep burcuyum. Bir unuturum bak. Bana en büyük kötülüğü yapmış insanı bir silerim, bir unuturum. Bak görsem kimdin lan sen falan olurum yani. O yüzden burçlar iyi geliyorsa iyi geliyordur sadece. Hayatımızın merkezine oturtmamak lazım. Ne kadar...

yine günümüzü güzelleştirecek bir trafik cezası haberiyle devam ediyor. Ben çok mutlu oluyorum bunlarda. Ulan başıma gelmesin sonra. Ama ben şunların hiçbirini yapmam ya. İnsan olarak yani böyle ağırda konuşmayayım ama yapılmaması lazım diyeyim en azından canlı yayında. Kayseri'de dur ihtarına uymayan ehliyetsiz 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü sonrasında tabii ki yakalanıyor. Hatta görüntüleri falan da var. Çekmişler. Kaçıyor polisten. Polisten kaçamıyorsun artık. Drone var. Bir şekilde seni buluyor. Uzaktan kamerayla işte plakanı alıyor falan filan. Bir evde oturuyorsun sen nasıl yırttık ama diye gülerken kapı çalıyor. Geliyorlar ve diyorlar ki aa da bu sizin zarfınız. Ne kadar ceza yazmışlar biliyor musunuz? Motosiklet sürücüsü olduğunu altını çizelim. Motosiklet o kadar edeceğini düşünmüyorum. 351 bin lira idari para cezası uygulanmış. Ehliyeti olsa onu da alacaklarmış ama ehliyeti yokmuş. Bir dahaki sefere canım kardeşim. Ama sen yine de

aşk hikayelerini sever misiniz? Tam öyle bir hikaye var. İsveç'te yaşayan Charm tadında bir kadın birkaç haftalığına Hindistan'a gidiyor bir arkadaş grubuyla. O sırada yolda bir sokak sanatçısına fotoğraf resmini çizdiriyor, affedersiniz. Resmini çizdiriyor ve 10 dakika sohbet ediyorlar. Sonra birbirlerinin telefonlarını alıyorlar. Ne olabilir ki? Hindistan nereye? İsveç nereye? Diyorsun ama abi bir hırs yapıyor. Yani insan hayatının aşkını bulduğunu anlıyor galiba. İsmi de Paradyuma Kumar Mahanindia. Sonra kafaya takıyor ve ikinci el bir bisikletle çölü geçerek İsveç'e gidiyor, İsveç'e. Yani bu bayağı modern, günümüzde yaşanan bir aşk hikayesi. İsveç'te buluşuyorlar ve evleniyorlar. 50 yıldır birliktelermiş ve iki çocukları varmış. Çok acayip değil mi? İnsan özenmiyor mu? Ben özenmiyorum. Bu haberi niye okudum? Aranızda böyle bir aşk yaşamak isteyen varsa ikinci el bisikletler pahalı. Ben şimdiden düşünüyorum.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Öğle yemeği hazırlıkları yapıldı mı? Tahmin ediyorum yapılmıştır. O İş Bende size eşlik edecek öğle yemeğinde de. Hemen bakalım ilk haber neymiş? İnsanlar akıllı telefonları kendilerini dinlediğini düşünüyormuş. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Ben öyle düşünüyorum. Haberin detayında şu var. Yani eğer sosyal medyada özellikle bir ilgilendiğiniz bir şeyle etkileşime girerseniz telefonlar önünüze onu çıkarıyor diyorlar. Ama benim başıma şu geldi. İki tane kız arkadaşım yanımda pileli etekten konuşuyorlardı. Ben de o sırada internete girdim, bakayım dedim. Abi benim pileli etekle ne işim olabilir? Pileli etek çıktı ya, bu pitikareli olan. Benim ne işim olabilir pileli etekle? Hiç hayatım boyunca ilgilenmedim ama çıktı. Ben o yüzden hani böyle bir veri yokmuş insanların dinlendiğine dair deniyor ama yemezler ya. Ben yemem en azından.

güzel bir burç haberi. Eğer size denk geliyorsa böyle bir özelliğiniz varmış. Yani yersen o anlamda. Dokunsan ağlayacak kadar duygusal insanlar çevrelerindeki olaylardan ve söylenen sözlerden kolayca etkilenebilirler. Empati yetenekleri güçlü olduğu için başkalarının yaşadığı sevinç ve üzüntüleri derinden hissedebilirler. Yani dokunsan ağlayacak iki burç buna göre ortaya çıkmış. Hangi burçlar? Ben hiç çekemem ya. Her şey üzülen. Her şeyi şikayet eden insanlar. Hakikaten çözüm bul ya. Bana ne anlatıyorsun? Anlatma bana. Çok duygusal iki burç, empati yapabilen iki burç, yengeç burcuyla balık burcuymuş. Balık burcuna göre hiçbir şey yok zaten ama yani ortalamaya bakınca bunlar çıkmış.

Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de. Tolga Gül.

İstanbul'un nüfus yoğunluğu araştırılırken başka illerden gelip en çok İstanbul'da yaşayan hangi ildenmiş diye araştırma da yapmışlar. Mesela 10 numarada Sinop varmış. Sinop'ta 366.728 İstanbul'da Sinoplu varmış. Trabzonlu 413.000 kişi, Samsunlu 415, Malatya 7. sırada yer almış 422.000. Sayıları vermeyeyim ve ilk 3'e geçeyim. Bakınız, İstanbul'da en çok yaşayan

üç kağıtçılık haberi var. Bizim bitmez biliyorsunuz üç kağıtçımız. Çıkar mutlaka bir yerden, insanların en zayıf olduğu noktalardan. Onlardan bir tanesi açlıkla ilgili. Bir yemek platformu üzerinden tek bir restoran için 9 ayrı farklı restoranmış gibi ilan verilmiş. Mesela aslında tek bir yerde hizmet veriyor ama 9 farklı restoran gibi. Menüyü de böl aslında. Tabii yakalanmaları çok geç şey olmuş. Çünkü düşünsenize başka bir sürü insana ulaşıyorsunuz. Tek bir restoran ne kadar kişiye ulaşır? 9 farklı restoran kaç kişiye ulaşır? Önce araştırma yapıyor Ticaret Bakanlığı. Gidiliyor bakılıyor. Öyle adresler yok. Öyle restoranlar yok. Bir bakıyorlar ki tek yerden servis yapılıyor. Peki finale gelelim. Ne olmuş? Ceza kesilmiş.

güzel de ceza kesimi 1.083.000 lira pardon 1.083.000 evet doğru 83.000 lira idari para cezası uygulanmış. O zaman size de afiyet olsun. Değil mi? Ya madem öyle afiyet olsun.

garip bir haber var. Hani mistik mi denir? Öyle hani bazen anlatılır. Ya bir tarihte gökyüzünden balık yağmış. Hani bunun mantıklı bir açıklaması var. Hani bir hortum olur, bir şey olur. Yağmurla birlikte yüzeydeki balıklar gelir. Hortumla dağılır, karaya dökülür falan. Bunu bir anlayabilirim. Ama şu ana kadar 10 nesne var acayip ve açıklanamayan gökyüzünden yağan. Mesela örümcek yağmuru olmuş 6 Nisan 2007'de. Yine hortumla ilgili olabilir ama ne kadar çok örümcek yağabilir ki? İnek düşmüş Japonya'da. Kan yağmuru olmuş Kolombiya'da. Sonra İskoçya'da gizemli jel parçaları dökülmüş. Jelse yemeseydiniz bir, abi bir bakayım tadına falan diye. Eyalet bir şey, Amerika'da yine solucan yağmış gökyüzünden. Sibirya'da renkli kar yağmış ya, bayağı fotoğrafları var. 2007'de yeşilli, kırmızılı, böyle kahverengili şey yağmış, kar. Avustralya'da balık, hani bunu söylemiştik. Almanya'da para yağmış. Ve paranın kaynağı belli değilmiş. Ekipler bir geliyorlar, kalmamış yani. Bence de kalmaz. Bu da 2007'de olmuş. İngiltere'de 2010'da gökten sığırcık yağmış. Hayvanlar öldüler herhalde. Bir de Amerika'da çok eski bu, 1876'da ama kayıtlara geçmiş, et yağmış. Tam bizim ihtiyacımız olan. Değil mi? Mesela şimdi bir antrikot yağsa der miyiz nereden geldi diye, hemen buzluklara güzel ayırıp onları koyabiliriz. Bence şu an tabii.

dönemde özellikle çocukların yemesi gereken bazı besinler varmış ki onlar soğuk havalarda vücudu çelik gibi güçlendiriyormuş. Bakalım neymiş onlar? Mesela yumurta. Birçok çocuk istemiyor ama ben artık yumurtaya takla attırabiliyorum. O kadar başarılıyım. Çünkü bir süre sonra yemek istemiyorlar. Yumurta çok güçlendiriyormuş vücudu. Yoğurt, bunun diğeriymiş. Portakal, balık, ıspanak, ceviz, mercimek ve sarımsak soğuk havalarda vücudu acayip güçlendiriyormuş ama tek bir yiyecek yeterli değil tabii. Ben mercimeği yedim artık süpermen oldum falan. Konuya öyle bakmamak lazımmış. Bunları birleştirerek yemek en faydalı haliymiş.

astrolojiye göre, vurguyu gördünüz herhalde, Ekim ayının iyi geleceği aşkta ve hayatta şansları açılacak 5 burç varmış. Hemen bakalım. Neymiş de Venüs retrosu diyorlar, hiç kafam basmıyor. Maddi konularda çok rahat edecekmiş bu burçlar. Koç burcu para, aşk ve yaratıcılıkta yeni bir döneme girecekmiş. Bir de eski aşklar yeniden gündeme gelebilir diyor. Stoklar. Sonra 2000 ayının ilgili burçlarda boğa varmış, ilişkilerde gerçeği görme zamanı diyor. Sonrasında terazi burcu varmış, kendinizi yeniden keşfediyorsunuz. Yuvarlak yuvarlak sohbetler. Akrep, yani ben, gücünüzü yeniden elinize alıyorsunuz diyor. İnşallah gücümüzdür. Son olarak da Ekim ayının iyi gelecek olan burçlarında balık varmış, bilginiz olsun.

Reklam. Tolga Gündüz'le

KVKK diye bir şey var yalnız, biliyorsunuz değil mi? Öyle insanları çekemezsiniz videoya. Programın sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. Yarın yine saat tam 10'da Doğancan'ın hemen arkasından Süper FM'de O İş Bende ile sizinle olacağım. Yine çok güzel haberlerin olacağını emin olabilirsiniz. Çok da güzel şarkıların olacağından da. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Reklam. Süper FM canlı yayın aracı yollarda. Doğan Can

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Türkiye'nin en etkili teknoloji ve girişimcilik konferansı Webrazi Summit 2026 21 Ekim'de Wyndham Grand İstanbul Levent'te. Yapay zeka, büyüme stratejileri ve geleceğin iş modelleri 5 farklı salonda 70'ten fazla konuşmacıyla Webrazi Summit'te ele alınacak. Siz de yerinizi almak için webrazi.com'u ziyaret edin. Medya sponsoru Karnaval.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.

0: Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaya geçitleri. Yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı düşürmek ve çevrenizi dikkatle kontrol etmek gerekir. Yayalar, özellikle çocuklar ve yaşlılar, sürücülerin kendilerini fark ettiğinden emin olmayabilir. Bu nedenle yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu unutmayın. Birkaç saniye beklemek bir hayatı korumak anlamına gelebilir.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Emma Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevrot Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
9: Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
3: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğan Can. Rıdvan ben, Ankara'dan.
3: Sen daha yeni bağlandın ya.
2: Yok ya, epey oldu ben bağlanalı.
3: Sen hangi Rıdvan?
2: Başka Rıdvan'la karıştırıyor olabilir misin?
3: Olabilirim. Hangi?
2: Eski dinleyici.
3: Aa, bizim Rıdvan. Gel. Ne haber Rıdvan?
2: İyiyim. Sen nasılsın Doğan Can?
3: Aman üf. Cuma, Cuma Ankara'dayım biliyorsun.
2: Evet.
3: Bekliyorum o zaman. İnşallah. Gel görüşelim. Uzun zaman oldu. Peki bu saatten sonra nedir?
2: Ya Doğan Can, şöyle, ben iş yerinde hani kendi yaptığım bir işim var illaki de. Sen de zaten zaman zaman yayınlarında bundan çok bahsediyorsun.
3: Ne?
2: Bazı insanlar kendi işlerini böyle bir emaneten dışarı çıktığında, sana emanet ettiğinde sanki onu kendi işinmiş gibi kabul ettirmeye çalışıyor.
3: Şunu mu demeye çalışıyorsun? İyilik olsun ya da iş kolaylasın diye yaptığın şey senin görevin haline geliyor.
2: Evet. Ben de bundan sonra, bu saatten sonra eyvallahım yok ve bu bana olumlu, benim için olumlu olarak dönmeye başladı. Yani herkese öneririm bunu da. Yani evet. Görev tanımınız dışında başka bir iş yapmayın.
3: Gidin. Doğru. Yani elimde tuzum var diyene miydi, hıyarım var diyene miydi, neydi? Hani yani, ama tabii ki bir yandan da aidiyet duygusu öyle bir şey. İnsan eğer çalıştığı yeri seviyorsa işin yürümesi için, yani bu benim işim ya da değil diye bakmayıp bir şey yapabiliyor. Ama beraber çalıştığın insanlar da buna uyumlu kültüre sahip olması lazım. Yani eğer arada böyle türlü Ali Cengiz oyunlarına başvuran ya da kendini akıllı zanneden niyeti bozuk insanlar olduğu zaman, bu tabii haliyle iyi niyetin suistimaline giriyor.
2: Evet, hatırlıyorum. Ya yani. Hastaneye mi gidiyorsun? Gelince yap. Ertesi gün yap. Aha. Başka birine yaptır işini. Ben yapmıyorum yani. Bu gerçekten de benim için olumlu olarak dönmeye başladı. Bu açıdan psikolojik olarak da rahatladım. Güzel oldu yani. Herkese de öneririm yani bunu.
3: İyi peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Ankara'dan herkese günaydın.
3: Doğan Can, akraba sevdalı bir eşle evlenmek mi? Tövbe. Ne bu? Ne? Ne? Eşin çok mu şey, böyle akrabalarına düşkün? Yani bu güzel bir şey bu arada, ama tabii orada da şey önemli yani. Seviyesi önemli galiba bunun. Aramıza hoş geldi Rıdvan, ama bunu biraz geç anlamış yazmış Ebru. Bir iş yerinde her şeyi bileceksin ama bilmiyormuş ayağına yatacaksın, yoksa o iş sana kitlenir yazmış, bak çözmüş o da. Alo.
4: Alo.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
4: Merhabalar, ben Erzurum'dan Demet.
3: Hoş geldin Demet. Tanıyalım, ne iş yaparsın? Hoş
4: bulduk. Seninle bir sesim sayılırız Doğancan.
3: Ne, anlamıyorum. Sesin boğuk geliyor. Hoparlörle mi konuşuyorsun?
4: Hayır, hoparlörle konuşmuyorum. Hısım sayılırız, hısım.
3: Hısım sayılırız. Erzurumlu olduğun için mi?
4: Değil, hayır. Canan ve Candan'ın babasıyla benim annem dayı gibi çocukları.
3: Evet, şey, halamın kocasından bahsetti.
4: Evet.
3: Dayı bibi, yani dayı hala çocukları. Seninle hiç de hısım sayılmıyoruz kız. O benim eniştem zaten. Kan bağım yok. Ama can bağım var. Talip enişte dinliyorsa onu çok öpüyorum. Hiç şey yapmayayım. Dinliyorlar çünkü sabahları. Hala dinliyorsan bir yaz bakayım. Demet. Evet. Onu demeye mi aradın?
4: Aşk olsun Doğan Can ya. Ben şunu demek için aradım. Şu an çalışıyorum, muhasebeciyim. İşimden ayrılmak üzereyim. Şirketimiz çok kötü durumda. Bir daha böyle bir şey olsa asla yapmayacağım şey, çalışıyormuş gibi görünürüm. Çalışmam. Kendimi hiçbir şey için parçalamam.
3: Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu verdiğimiz mesajlar da doğru değil bence ya. Az önce Rıdvan da benzer bir şeyden bahsetti ya. Şimdi orada kötü bir deneyim yaşadığın için anladığım kadarıyla senin de iyi niyetin suistimal edilmiş.
4: Fazla, evet.
3: Ama yani beş parmağın beşi de bir değil ki. O zaman mutsuz olursun. Bütün gününü geçirdiğin bir yerde çünkü böyle.
4: Hep böyle. Dosyayı alıp elinde dolaşanlar hep kıymetli olur. Ama parçalayıp kendini parçalayanlar... kıymet olmuyor
3: o
4: yani.
3: O doğru. Şimdi teşbihte hata olmaz, kimse kusura bakmasın da, genelde iş ortamlarında kendini pazarlayanlar bir halt zannedilir.
4: Aynen, yani işini pazarlayanlar diyelim.
3: Yani öyle. Yani atıyorum bir çöpü atarken bile, bakın Mehmet Bey, ben çöpü bugün buraya attım, haberiniz olsun falan diyor.
4: Aynen öyle.
3: Halbuki sen arkada koca konteyneri kaldırmışsın, indirmişsin, kimseye söylemeden benim işim zaten diye kimsenin umurunda değil.
4: Ben o çerezden işte.
3: Aşk olsun. Olsun yine.
4: Yok yok kabul ediyorum.
3: İnsanın da kazandığı paranın hakkını verebilmek için çalışıyor olma duygusu da önemli. Yani o yüzden. Evet. Yani burada da mühim olan işte o işveren ya da yöneticinin o adaleti sağlayabilecek dürtüye sahip olması. Yani gelip iki tane yalan söylediği lafla değil de kendi gözlemleriyle kim neyi ne kadar yapıyor ya da yapmıyor kendi keşfedebilecek kalibrede adamlar olması lazım ya da kadınlar.
4: Aynen öyle, aynen öyle Doğancacığım. Erzurum'a bekliyoruz seni. Bir faaliyette de bir programda da Erzurum'a bekliyoruz.
3: İnşallah. Erzurum'da bayağı. Neden olmasın? Güzel olur inşallah. Peki sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjim.
4: Günaydın.
3: Doğancan az önce Cimer'e yazdım. Orta Doğu ve Balkanların en iyi radyocusu Doğancan'ı Ayvalık'ta görmek istiyoruz diye. Burada da bir organizasyon yapsan keşke demiş de. Cimer mi bakıyor o işe Halil? He? Ankara'dan Ayşe günaydın. Bu saatten sonra yapmam dediğim her şeyi itinayla yaptığım için daha da ağzımı açmam. Adana'dan Nuriye selamlar günaydın. Bu saatten sonra iyi insan olmayacağım. Kötü olup dünyaya kazık çakacağım demiş. Doğru. Bakıyorum mesela
1: böyle domuz gibi duruyor bazıları.
3: Neden? Çünkü dert etmiyor ki kendine. Umurunda değil ki. Doğancan hamsili cilt kremi üretilmiş. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Hiç duymadım. Bilmiyorum ne olur ne olmaz ben bir şey söylemek istemem.
0: Bu sabah Doğancan'daydı.
5: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

0: Tamam. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Çiğdem ben, Doğan Can.
1: Hoş
2: günaydın.
1: Geldin. Selam Çiğdem. Nereden arıyorsun?
2: Ankara'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın, tanıyalım?
2: Vallahi bir şey yapmıyorum Doğan Can. Kızımı okula getirdim. Kapıdan seni dinliyorum.
1: İyi. Sonra eve gideceksin. Onda Müge Anlı başlıyor. Şu Hamid'in anasını tutuklamışlar dün şükür.
2: Evet öyle bir şey varmış ya. Ben çok izleyemedim ama.
1: Bir insan nasıl bu kadar vicdansız olabilirin örneğidir yani o kadın. Hiç,
2: aynen,
1: hiç umurumda değil vallahi. Yayından da söyleyeceğim. Şerefsiz. Şeref zaten. Hele onun anası. O çocuğun anneannesi, sözüm ona. Ay şeytan görse. Gel şeytan gelir der ki ablacığım çok özür dilerim. Sizden öğreneceğimiz çok fazla şey var der. Sana diyorum sende. Bu arada madem iş yok güç yok. Cuma akşam Ankara'dayım, beklerim mutlaka.
2: Az önce kızımla da onu konuştuk. Dedim ki ama sen okuldasın dedim. Anne beni ne olur erken al dedi.
1: Evet.
2: Tamam, bir öğretmeniyle konuşalım, olmadı geliriz. Doğan
1: bekliyorum
2: Can'a.
1: 5'te Merkez Ankara AVM'deyim. Tamam. Peki bu saatten sonra diyebileceğin ne var?
2: Valla Doğan Can, ben sana bu saatten sonra diye bir sürü şey sıralarım ama yayın kapanır.
1: Bunu demeye mi aradın?
2: Yok, ben senin sesini duymayı aradım. Niye bunu demeye arayacağım?
1: Hanımefendi, gelmiyor mu radyodan sesim zaten?
2: Geliyor ama...
1: Tamam, hani diyecek lafın yoksa neye aradın yani? Söyle bir şey. Bu saatten sonra nedir yani?
2: Vallahi bu saatten sonra iyilik yapan var ya... Gerisini getirmiyorum.
1: Tamam canım, çok öpüyorum. Siz cuma akşam gelmeye de bilirsiniz.
2: Tamam.
1: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın. Herkese mutlu sabahlar.
1: Günaydın. Bugün... Bazı günler öyle oluyor biliyorsunuz, böyle üst üste çok harika telefon bağlantılarıyla gülmekten çenemiz ağrıyor. Hikayeler duyuyoruz, dinliyoruz. Bazen de böyle üst üste hani böyle karpuz satan abilerimiz bağırır ya, seçmece bunlar, seçmece. Bu saatten sonra kendime olan öz saygımı kimse için yitiremem diye Bursa'dan sevgili Senem mesaj yollamış. Kim var hattımızda? Alo.
3: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Uba, ben Doğan Can.
1: Hoş geldin kız, bugün kadınlar hamamı gibi oldu vallahi, hiç erkek bağlanamadı yayına. Ben de şey gibi artık, hani böyle belli bir yaşa geldiği halde hala anneler o erkek çocuklarını hamama götürür ya, diğer kadınlar da şey der, hanım babasını da getireydim bari. Neler biliyorum. Evet Uba, nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
3: İstanbul'dan arıyorum. Alarmcıyım.
1: Alarmcısın.
3: Alarm kamera işi yapıyorum.
1: Alarm, bu şey güvenlik alarmları falan filan.
3: Evet.
1: Bu bazı firmalar var, marka adı verme, onların bir distribütörü müsün?
3: Evet, kurumsal bir firmada.
1: Siz çok böyle belasınız bu arada, biliyorum esnaf arkadaşlarımdan.
3: O bela olan firma değilim.
1: Şu anlamda bilmeyenler için. Ben de bu arada bilmeyenler, pandeminin başlamasına kısa bir süre kalıncaya kadar böyle bir 3 sene Beşiktaş'ta bir kafe restoran işletiyordum. Ay her gün 3 tane o güvenlik önlemleriyle alakalı işte alarm kamera sistemleri, satış personelleri dükkana geliyordu. Merhabalar, size vermek dedim, var kamera ama bizimkini taktırırsın. Var diyorum, bir daha niye olacak? Hayır ama bizde şöyle bir şey. Ay istemiyorum kardeşim. Siz de tabii anladığım kadarıyla böyle satış üzerinden de prim hak edişi gibi bir durum söz konusu değil mi?
3: Tabii. Maaş artı prim olarak çalışıyor. O yüzden de sahadaki çalışanlar her yolu deniyor.
1: Evet, anlayabiliyorum tabii ki ama yani var da işte var yani, daha ne yapayım, onu mu sökeyim?
3: Belki memnun değilsin.
1: Kız ne, daha henüz soyulmamıştı o ana kadar. Soyulsaydı ve ötmeseydi anca o zaman anlayacaktım memnuniyetsizliği.
3: Aynen.
1: Siz bence siz öyle yapın bence. Başka markaların dükkanlarını soydurun. Onu da bozun,
3: benim
1: ötmesin.
3: Benim başıma geldi o Doğan Can.
1: Nasıl
3: İlk
1: yani?
3: Daha böyle işe girdiğim zamanlar bir tane müşteri, ama daha yeni işe başlamıştım bundan 5 sene önce. Hmm. Adama diyorum ki hırsız girer. Sürekli girmez. Ya diyorum bak, kameran yok, alarmı yok, hırsız girer yani.
1: Ha, ama yok onda hiç alarm.
3: Hiçbir şey yok. 2-3 gün sonra hırsız girmiş, beni aradı. Seni dedi mahkemeye vereceğim, size de şöylesiniz böylesiniz. Siz gönderdiniz hırsız diye.
2: O kadar çok korkmuştum ki, 19 yaşındayım.
1: Ana, tüh, ihale. Belki de adam yalan söylüyor. Kendi mallarını oradan tasfiye ettirdi. Ondan sonra hırsız girdi diye senden. Bak göre o da olabilir. O da şeytanlık. Şeytanlıkta çok ne var? Peki Tuba, nedir bu saatten sonra?
2: Bu saatten sonra yapmam değil de, yaptığım artık. Dedim, bu saatten sonra şunu yapacağım dediğim vardı.
1: Hmm.
2: Şey, hatırlıyor musun? Geçen sene sana bağlanmıştım. Sanruf Necla.
1: Sanruf?
2: Hikaye.
1: Hani şey, senin arabanı erkek arkadaşın almıştı.
2: Aman bir daha anlatma.
1: Tamam. Aa, kız o sen misin?
2: O benim.
1: Oldu mu bir sene?

0: ay sonra sen hayatıma birisini al.
1: Aa, niye sevindiysen bu
0: kadar. O da böyle. Bunu yapar modundaydım hep. Güvenmiyordum. Hayatı zindan ediyordum. Çocuğa da kendime de. Sonra dedim ki aklım başıma geldi. Ya dedim ben bu saatten sonra güveneceğim ya. Seviyor mu? Seviyor.
1: Sonra?
0: Bu saatten sonra artık güveniyorum. Şu an mutluyum.
1: Ha iyi ben tamam bu güveniyorum dedikten sonra bir şey geldi başına zannettim. İyi bari tamam devam
0: yok,
1: et.
0: Yok, daha.
1: Bu arada bir sürü mesaj geldi. Doğancan ne o sunroof olayı biz bilmiyoruz diyenler de var. Aa hatırladık diyen de var. Anlatmak zorundayım Tuğba.
0: Anlat abi.
1: Tamam ben hatırladığım kadarını anlatayım bakayım hafıza testi yapalım. Sen yanlışsa düzelt beni. Sen arabanı manitana veriyorsun. Ne kadar zamandır beraberdiniz o dönemde?
0: 3 yıl.
1: 3 yıldır beraber oldun. Sevgilin işte senin arabanı alıyor, kullanıyor. Sen de işte onun hayatı kolaylaşıyor diye mutlusun falan. Sonra bir gün arabayı aldın. Arabanın sunroofunun üstünde ayak izleri mi vardı?
0: Evet, sunroofun bu perdesi oluyor ya.
1: Evet, ondan... sunroofun o kapandıktan sonra içindeki perdesinde ayak izleri var. Sen de diyorsun ki kız bu ne böyle cin mi gezdi bu arabanın içinde? Nasıl olabilir böyle bir şey falan filan diye düşünürken... Daha sonrasında öğreniyorsun ki meğerse içeride türlü mücadeleler verilmiş. Ama bu nasıl ortaya çıkmıştı onu hatırlamıyorum. Bunu nasıl öğrenmiştin?
0: Bunu ben onun o ayak izi olduğunu bir hafta sonra filan öğrendim. Yani aldatıldığımı farklı bir şekilde öğrendim.
1: Allah belalarını versin be.
0: Yani sorsam o ayak izi kimdir diye kesin gidecek. Yani yalan söyleyecek.
1: Evet. Düşman başına diyeceğim de. Evet. Böyle arkadaşlar. Şimdi eminim beni dinleyen ve arabalarında beni dinleyenlerin birçoğu şöyle bir dönüp kafasını kaldırıp arabasının üstüne bakıp hani var mı yok mu diye kontrol değil. Nasıl olabilir acaba? Yani o diye bir
0: sanki arabam sarılsın.
1: He, tabii sende travma yaratır artık. Aynen. Peki. İyi Tuba inşallah buradan gol yemediğin güzel bir ilişki devam etsin senin için.
0: İnşallah.
1: Keyfin yerinde olsun. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Derya yazmış. Öyle kalasacılar. Öyle kalasıcalar. Buna ilişkide sunroof etkisi denir Doğancan yazmış. Ne olmuş yani uzun eşek oynamışlar yazmış. Çocuklar dinliyor Doğancan lütfen yazmış hemen bir dinleyicim. Sevgili Yılmaz Bey. Evet efendim bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok ne dedim ben? Ne derim sunroof'ta ayak izi var. Ters yürümüş birisi arabanın içinde.
2: Bu sabah Doğancan'daydı. Süper FM. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ceyda ben, Ankara'dan.
1: Hoş geldin Ceyda. Değil mi?
2: Leyla.
1: Leyla.
2: Mecnun Leyla.
1: Leyla. Ama araç kitiyle konuşuyorsun diye anlamıyorum.
2: Evet, şu an telefonum uzun zaman şey olunca, bir saniye bağlanamayınca çantamı...
1: Panik oldu. Tamam, kulağı alırsan daha iyi duyacağız seni. Leyla hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben memurum, kamudayım.
1: Güzel. Cuma akşam Ankara'da yayınım var, duydun mu?
2: Hayır, duymadım.
1: Aşk olsun. Merkez Ankara AVM'ye yakın mısın?
2: Hayır, yakın değilim.
1: Aşk olsun. E tamam, geliriz. Ben İstanbul'dan geleceğim kız. Yüzüme mi kapattı, hattan mı düştü? Bence o araç kitinden kulağı çevirmeye çalışırken yanlışlıkla. Neyse. Leyla, ne yapayım, düştün yani. Bir daha ara. Düşürebilirsen tekrar. Hemen diğer telefonumuzu alalım. Günaydın.
3: Günaydın.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Ebru.
1: Ebru, radyoyu kapat lütfen. Şu yayınla alakalı olması gereken her şey, yayına bağlanacak olan herkes için geçerli.
3: Tamam.
1: Hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Ben Ebru, Trabzon'da özel bir şirkette yönetici asistanım.
1: Güzel, kolay gelsin. Kaç sene oldu orada?
3: 4. yılım, bu sene 1'i tamamlayacağım. Şöyle oldu, doğum iznine gittim, geri geldim.
1: İyi, güzel. Şimdi yönetici asistanın olduğun için orada bir yöneticiyle muhatapsın çoğunlukla,
3: evet.
1: Değil mi?
3: Evet.
1: Nasıl, razı mısın, iyi biri mi?
3: Razıyım, iyiler.
1: Bir yarım ağız dedin. Razıyım.
3: Yok iyiler.
1: Ama doğum iznindeyken yerine başkasını koymadıklarına göre, geri döndüğüne göre onlar da senden mutlu herhalde.
3: Oraya girmeyelim en iyisi. Onlar bulmadı, ben buldum.
1: Ne? Nasıl yani?
3: Ben arkadaşımı koydum.
1: Sonra?
3: Kendi yerime. Sonra bir şeyler oldu. Neyse, oraları geçelim. Sonra anlatsam.
1: Anlat, ne oldu? Arkadaşın sonra senin ayağını mı kaydırmaya çalıştı?
3: Gibi. Sonra neyse, ben çok giderken böyle şey, doğum iznindeyim, süremi uzattım falan, çocuğum büyüsün dedim, neyse.
1: Ne kadar süre izin kullandın?
3: Hani 16 hafta kadar iznimiz var ya, 8 önce 8 sonra, ben hepsini sonrasında kullanmak istedim. 2 hafta sonra zaten doğum yaptım. Hı. 14 haftam kalıyor falan. Arkadaşa söyledim. Arkadaş önce kabul etti. Sonra benim de uzun süreli işe ihtiyacım var falan dedi. Burada kalmak istediğini belirtmiş yöneticime.
1: Tamam.
3: O da dedi ki, hani bizim de sürekli elemana ihtiyacımız var. Hani nasıl yapalım falan diye bana sor. Dedim siz de haklısınız. Buranın bir işleyişi var. Bu şekilde gitmeli. Yani onu sürekli almaları gerekiyordu. Neyse, ben çıkış aldım. Sonrasında tekrar geri döndüm.
1: Tekrar.
3: Ama arkadaş da doğuma gitti.
1: Şimdi o gitti doğuma.
3: Evet.
1: Sen de onun kuyusunu kazacaksın o zaman şimdi.
3: Yok, beni onun yerine değil, beni şimdi kendi yerime aldılar. O artık yok.
1: Artık dönünce o düşünsün onu nereye yerleştireceklerini.
3: Yani o, diyorum ya, hani benim vasıtamla girmişti. Neyse, mesele o değil. Ben aslında çok böyle
1: yazıklar
3: yaralı varlanmak
1: olsun
3: istedim. Aynen öyle.
1: Gerçekten çok... Yani yakışıksız. Evet, nedir bu saatten sonra dediğin şey?
3: Bu saatten sonra asla hiçbir şeye titizlikle davranmayacağım. Bu
1: mesela?
3: Bu hafta sonuçman vardı, biliyorsunuz.
1: Evet, KPSS.
3: Evet, ona çok böyle önem vererek herkese hazırlanması gerektiğini, çok önemli bir sınavın olduğunu, 2026'da insanların alınacağını falan belirte. Ben sınavın 10'da kapıların kapanacağını bilmiyorum. Hatta her şeyi, sabah uyuyamadım bile, çok erken kalktım, çocuğum var bir tane, çamaşırımı astım, yemeğimi hazırladım, kahvaltımı yaptım, eşime kahvaltı hazırladım, sınava giremedim.
1: Yani nasıl, amma titizlikle hazırlanmışsın ya.
3: Diyorum ya, hayatta böyle bir şey yapmam. 2018'den beri giriyorum. Ben de öncelikle radyo televizyon mezunuyum. Daha sonra hamileyken de bir bölüm daha bitirdim. Dedim,
1: Ebru
3: bitirdim.
1: Ama bak, bu sınava geç kalanlar videolarını her sınavda yerine öncesi izliyoruz ya.
3: İnsanlarla şey yaptım.
1: Herkes.
3: Dalga geçtim.
1: Dalga geçmeyelim de, yani orada şimdi o bir sorumluluk ya bu. Tamam, hayatın türlü türlü sürprizleri olabiliyor ama bu her gün gittiğin işin değil. Dolayısıyla hani orada belki geç kaldın diye imtiyaz sağlanabilir falan filan, ama şimdi eğer böyle önemli bir günse iki saat önceden gidip orada bekleyeceksin tabii, yani. Tabii. Uçağa biner gibi orada bekleyeceksin kapıda yani.
3: Katılıyorum. Hiçbir şeye üzülmedim diyorum ya ki. Çalıştığım böyle şeylere üzülüyorum. Yani emek verdim ben
1: vardır
3: de.
1: Vardır bir hayrı. Vardır. Diye. Belki de bu akılsızlık üzerinden kendine bir ders çıkarman lazım.
3: O yüzden diyorum ki artık titizlikle davranmayacağım.
1: Zaten davranmıyorsun ya. Sorun bu.
3: Ya hayır. Evet, orada haklısın.
1: Allah Allah ya.
3: İnsanlarla da çok dalga geçtiğim için başıma geldi. Allah dedi ki ağzımı tut, otur aşağıya.
1: Hadi bakalım, işte ben zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Sen o gün mesela ev ahalisi, sen onların peşinde koştururken demedi mi mesela kocan, kız ne uğraşıyorsun bunlarla, hadi yürü git sınavına diye.
3: İnanın baktım ya, şey belgesini, giriş belgesini bile eşime atma, o bile dikkat etmemiş. Eşim dedi bana ki hani sen yakın bir de. O kadar böyle şey.
1: Neyse. Tamam, olacağı varmış. Ya da olmayacağı varmış. İyi peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Herkese günaydın.
1: Günaydın. Dedi bana ki, bu genelde Trabzon'da, Karadeniz'de çok fazla. Dedi bana ki. Bu çok kullanılan bir kalıp değil mi? Ablanın konuşma hızından anlaşılan ona da bir asistan lazım. İçimiz kıyıldı mıy mıy diye. Mesaj yollayan sevgili Gökçe. Denizli'den Engin diyor ki, bu saatten sonra kendimden başkasını düşünmem. Eşimden ayrıldım kısa bir süre önce. 13 yıllık evliliğim bitti. Bu arada iyi ki de bitti. Diye mesaj yollamış Engin. Görürüm. Daha kısa bir süre önce diyorsun yani. Biraz zaman geçsin, görelim seni abi. Doğancan, bu saatten sonra vallahi ben banka soyacağım. Yakalanırsam da iade ederim. Yakalanmazsam da yerim parayı diye Beyza mesaj yollamış. Kız nereden aklına geldi böyle şeyler? Nadiye. Allah Allah, şeytanın aklına gelmez.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Kayaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Ben. Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Süper.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeatepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasar'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ön dizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyum.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Reklam.

her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahtımdan hafif.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.